0: Dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyük demene ihtiyacı yok onu. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüyle ona teslim et. Ayağa kalk. ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurundayım.

Eteğim de çamur anne, eteğim de ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş. O ne avuçladığın anne, ellerin yanmış. Ruhlar ağlaşıyor yine, melekler ayaklanmış. Denizler kabardı sen dur, denizler kabardı. Bu ırmaklar yokken anne, gözlerin vardı. Kundaklanmış saçlarından kıvılcım düştü. Yaralanmış tüm aşıklar ona üşüştü. Yıldızlarımı küstürdük uçup gidenle. Belki yoruldu melekler, göğü tut anne. Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. San

0: Radyo'da Ab-ı Hayat var.
1: Cemre FM tam 98. Çağlar üstü mesajın günümüz frekansı. Cemre FM.

yetiminim. Sen gittin, hayatın öbür ucunda bıraktın beni. Issızlaştı şehir, yetim kaldı şarkılar. Sen gittin, ummanımı besleyen dereler gitti. Enlemler, boylamlar, ülkeler gitti. Şaşırdı yönleri, kuzey ve güney. Demirden kaviyelik, yelden hafiflik. Savaşlar, barışlar, gülüşler gitti.

Sen gittin, aşımın hamuru gitti. Sen gittin, yapımın çamuru gitti. Sen gittin, Nisan'ın yağmuru gitti. Sen gittin, dünyanın uğuru gitti. Söylesene, ağzımın tadı mı kalır? Hangi beyaz keyif çatar çayında? Sen gittin, aralandı sahte dünyam yokluğa. Bir yağ emmez çıkrık kolu hatıran. Sen içimde büyüdükçe ben küçülüyorum. Adını kazıyamadı zaman, nar tadından kar suyum.

Sen gittin, devletin gitti. Sen gittin, sen gittin, servetim gitti. Sen gittin, izzetim gitti. Sen gittin, sen gittin, saadetim gitti. Yıkılmış bir hisar kaldı tevarüz. Bulutlara kan karıştı ardından. Sen gittin, örtüm gitti. Açıktayım, caz çallak. Muhteşem rüzgarlar dağımı yoklar. Tüm yangınlar beni yakar önce. Tipi bir yandan, boran bir yandan biler dişini. Bende kalan en son yanını ister. Sen gittin, elim gitti. Sen gittin, dilim gitti. Sen gittin, sen gittin, gülüm gitti. Baştan sona diken doldu gülistan. Yedi veren suya saldı hatırını. Kırağa düştü bülbüllerin sesine. Akreplere kaldı bütün türküler. Sen gittin, kala kaldın tam takır. Zenginliğim eteğinle sürüldü. Bir yığın suç, zillet bastı hanemi. Ateşten gömlek giydim, şerbet içtim kızılcık. Tacirlere bayram oldu gidişim. Sen gittin, sen gittin, ben gittim, ben bittim. Ne olur, benden uzak tutma nurunu. Nerede aşk varsa, oraya yetişir elin. Yalnızlıklardan, yalnızlıklardan beni yine korursa, sevdam korur ancak. Sen gittin, yapayalnız bıraktın.

kalıplaştırmayan bilgin, görgün ve anlayışın, unutma ki yarın seni cehennem azabından da uzak tutamayacaktır. Bugün fırsat varken, geçmiş günleri telafi etme imkanına sahipken, sana ne oluyor da hala günleri gafletle geçiriyor, hala dünya oyuncağıyla oynuyorsun? Yarın kıyamet gününde, ey Rabbimiz, gördük, işittik, bizi tekrar dünyaya gönder de salih ameller işleyelim, artık kesin onlara iman ettik diyenlerden mi olacaksın? Sen de mi ey yolcu, pişmanlığını mahşere taşıyıp, mahzun ve perişan bir halde yüzü kızaranlardan olacaksın? Rabbinin huzurunda kulluğunu ifa etmemiş, hatta isyan etmiş, bu sebepten dolayı da Rahman'ın yüzüne bakmadığı, merhametten mahrum bırakılmış olmayı nasıl kabul ediyor, Mevla'nın huzurunda mahcup olmayı, yüzüne bakılmamayı, bir kul olarak değer verilmemeyi nasıl içine sindiriyorsun da hala kendine dönüp bakmıyorsun? Sen de mi ey yolcu? Sen de mi? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle be yolcu. Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ey yolcu, ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hakim olmaya, bedenini de geri dönüşü olmayan ölüme hazırla. Çünkü sen de biliyorsun ki son durak kabirdir. Kabir ehli her an oraya varmanı beklerken ve bütün hazırlıklarını tamamlamışken sen kendini kabre hazırlıyor musun ey yolcu?

Hani Resul-i Ekrem'in Hazreti Ebu Bekir'in imanıyla bütün imanlı olanların imanı tartılsa mutlaka Ebu Bekir'in imanı daha ağır gelir dediği, Efendimizin Havz-ı Kevser'inin hemen sağ yanı başında bulunan Allah Resulü'nün en sadık dostu bir gün şöyle ifade etmişti ya: bu cesetler ya bir kuş kafesidir ya da bir hayvan ahırıdır. Ulvi bir kuş olmak varken Mevla'nın buyurduğu gibi onlar hayvan gibidir. Hatta daha da sapıktırlar dediği kimseler arasında bulunmak, onlardan olmak seni korkutmuyor mu? Titretmiyor mu? İrkilmiyor musun? Ürpermiyor musun? Söyle ey yolcu, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ey yolcu, bir bak, neler oluyor etrafında? Kimler göçüyor bilinen bilinmezliklere? Bir bak, kimler hayata yeniden

Merhaba derken kimler nasıl ne şekilde elveda diyor. Ey yolcu, günahlardan içi yanmış, hak yolunun yolcusuna lazım olan, pişmanlıktan adeta kavrulmuş bir yürekle yapılan tevbe, içinde bidat olmayan doğru ve eksiksiz bir iman, üzerinde hiç kimsenin ve hatta düşmanının bile hakkının kalmaması için sarf edilecek bir bilinç ve gayret ve de, evet ve de, Allah'ın emirlerini yerine getirecek kadar din ilmini ve kendini kurtaracak kadar diğer ilimleri öğrenmektir. Unutma ki bunlar en kıymetli sermaye, senin için en kıymetli azıktır. Ey yolcu! Kişinin sevdiği en iyi dost, onunla en zor günlerinde dayanışma içerisinde olan, en zor günlerde yardımlaşandır. Kabirde senin dostunsa, unutma ki salih amellerindir. Bu dostu bugün, hemen şimdi elde etmez, edemezsen, yarın kabirdeki yoldaşın kim olur? Seni telaşlandıran yoksa, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın ilahi fermanına olan inancındaki kusurların var ettiği bir şüphenin telaşın neticesi olmasın. Ne dersin ey yolcu? Beni, seni ve kainatın içindeki her şeyi yoktan var eden tek ilahımız olan Allah'a olan sadakatimize, tevekkülümüze ne oldu? Ne oldu be ey yolcu? Ey yolcu! Bugüne kadar hangi fani olana tutunduk, güvendik? Hangi geçici olana bağlanıp da yarı yolda kalmadık ki? Neler neler yaşamadık ki? Güvendiğimiz bedenlerimiz yaşlandı. Büyüttüğümüz evlatlar bir bir terk etti bizleri. Ömrümüzü verdiğimiz, uğrunda nice nice çileler çekerek vücuda getirdiğimiz işimiz, aşımız, paramız nerede şimdi? Nerede ey yolcu? Uğruna ömrümüzü verdiklerimiz, kanımızı, canımızı verdiklerimiz nerede? Bir düşün, nerede ey yolcu? Halbuki Rahman olan Yüce Mevlamız, kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter demiş de duymamışız. Anlaşılan hissedememişiz de.

dudakları çatlamış şu yüreğimin. Feryat figan içinde, sensiz yapayalnız dört duvar arasında. Tebessüm gülmek mi acı veriyor bana? Bir somurtkanlık var ki üzerimde, ondandır boynum bükük ve sefil. Gülmek istesem de gülemiyorum anne. Anne, sensiz gecelerime ağıt düştü, yas düştü. Gözlerime giryan, sineme hicran düştü. Ardından döktüğün gözyaşlarını yüreğime dizdim. Mısra mısra, Yunus gibi yazmak istesem de yazamıyorum anne. Anne, her gece senli rüyalar görüyorum. Sonra kabusa dönüşüyor aniden. Aramıza dağlar, vadiler, uçurumlar giriyor. Sesleniyorum avazım boyu ve kuş olup uçuyorum. Dağlarda, vadilerde seni arıyorum. Bulmak istesem de bulamıyorum anne. Sonra başucumda görüyorum seni. Ben hasta, sen hekim oluyorsun. İçiyorum ellerinden şefkat ilacını ve geçiyorum kendimden. Kucağında ölmek istiyorum. Ölmek istesem de

anne. Bazen oturduğum yerde şahlanıp kükrüyorum. Haksızlığı, zorbalığı yok edip benliklere vurulan kelepçeleri kırmak, ayrılığın ağzına koca bir kilit vurmak istiyorum. Özgürlüğe ağıtlar yakıyorum saatlerce. Ki göğsümde sıkışan umut parlasın diyorum, pırıl pırıl gözlerin gibi. Geceler boyu yıldızlara bakıyorum senin için. Görmek istesem de seni.

sufi mihrabında düşlerimde kaldım ve hep düşlerinle kavruldum siyah gecenin ardında şafakları beklerken. Hasretini yüklenir dualarım, yalnızlığım.

sen ağlama. Bakışlarında gizli kalan hüzünlerini, yakarışlarını vuslat gününe sakla. Ola ki bir gün çıka gelirim ve çalarım kapını sessizce. Hep o günün düşüğüyle kal, kal sevgiyle anneciğim.

0: Değerli Cemre FM dinleyenleri, Cevşen Ülke 1 sona erdi.
1: Gönüllere akan ses, Cemre FM.

bulut taşları diken elleri. Kurtuluş haberi olsun dünyaya, ayırma üstünden bir an gölgeni. Ey deprem, gel yetiş bu şehirlerin doğayı çarptıran konumlarına. Dönüştür ey kalbin bahçeli eve, anlamı ezen o makinalar. Doğ ey güneş, erit taştan adamı ve kurut taşları diken.

0: olur yaprağı, düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

bu dünyadan kaçarken siyah bir at üstünde bütün hatalarımı Allah'ım kaldırıp at üstümden. Ne haddime ki cahillik edip sana küstüm ben. Nefsime yenik düşüp her yere düştüğümde kusurum çok, affa ihtiyacım da tevbemi arz ediyorum. Buna çok ihtiyacım

fena mütenahi. Kusurlarımızı ört, bağışla bizleri, bizlere muhabbet ihsan eyle ya müteali. Zaten rüya bu beyhude dünya, gider insan, kalır hayal, gelir ölüm, koşar adımlar. Zaman durmaz, akar şakağından, ömür de biter, yarım kalır. Sadası atılır, makam segâh, sadası atılır, makam segâh.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Tanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 00.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 00.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Reklamları dinlediniz. akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 20 Mayıs. Günün ayeti. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda duyduk, duyduk. İstesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil dediler. Enfal Suresi 31. Günün hadisi. Kim İslam dininin yükselmesi için savaşırsa işte o Allah yolundadır. Kaynak Müslim. Günün sözü. Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikar olur. Hazreti Ali. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu erkeğin hanımına karşı vazifesi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname adlı kitabında erkeğin hanımına karşı görevlerini şöyle söylemektedir. Ey aziz! Erkeğin hanımıyla görüşmesinde şunları yapması lazımdır. 1. Ona karşı her zaman güzel huylu olmalıdır. 2. Ona karşı her zaman yumuşak davranmalıdır. 3. Eve gelince hanımına selam vermeli, yani selamünaleyküm demeli ve nasılsın diye hatırını sormalıdır. 4. Tenhada üzüntülü görünce onu çok sevdiğini, acıdığını söyleyip halini sormalı, tatlı şeyler söylemelidir. 5. Yapamayacağı şeyleri bile söz vererek gönlünü almalıdır. Çünkü o evinde kapalı, başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış olan dostu, dert ortağı, ekmek vericisi, kendini neşelendiricisi, çocuklarının yetiştiricisi ve ihtiyaçlarını gidericisidir. 6. Çocukları terbiyede ona yardım etmelidir. Çünkü bebek anasına gece gündüz ağlayıp hiç rahat vermez. Onu insafsızca üzen bir alacaklıdır. O halde ona imdad edene Allah-u Teala yardım eder. 7. Hanımına memlekette adet olan elbisenin, çamaşırın en kıymetlisini giydirmelidir. Ev içinde her isteği güzel şeyleri giydirmelidir. Sokağa çıkarken bunları da örtmeli, yabancıya göstermemelidir. 8. İyi şeyler yedirmelidir. Zengin ise helal olan her şeyi almalıdır. Ona geniş, kullanışlı, sıhhi ve İslam hanımına yakışan elbise ve nefis taam teenim etmeyi kendine borç bilmelidir. Sözün özü. Manevi kıymetlerin sarsıldığı devir ve cemiyetlerde ahlaki ve içtimai nizam da sarsılır. Artık fert ve cemiyetlerin sükut ve inhilali, yani parçalanması da başlamış olur. Profesör Doktor Osman Tuğran. Günün duası. Rabbim, tevbemi kabul et. Günahımızı temizle. Duamızı kabul buyur. Delilimizi sabit kıl. Dilimizi doğru yap. Kalbimize hidayet ver. Göğsümüzün kin ve hasedini çıkar. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

kuşan, Fırat'tır, kandır, hayattır. Kerbela er meydanından savrulan, uçup gelen bu kanlı ok, imtihandır, karardır. Adı unutulmuş bir şehidin destanıdır bu feryat. Ben İmam Hüseyin'e ilk karşı duran, onun sevda okuyla ilk vurulan, güle karşı durdum bülbülün duruşu gibi, mızrağı saplandı gülüm, aktı yüreğime iman, bu fani dünyadan geçiverdim.

gemisi karaya vardığı gün demir aldı Ehl-i Beyt'in kurtuluş gemisi. Musa Firavun ordusundan kurtulduğu gün ben Yezid'in ordusuna dalıverdim. İbrahim ateşten kurtulduğu gün ben aşk ateşine düşüverdim. Yakup Yusuf'una kavuştuğu gün ben sevgilimden kurtuldum.

sancağını nefsimin doruklarına dikiverdim. Sırtından tuttu dünya, kaçıverdim. Gömleğim yırtıldı, tüm günahlardan soyunu verdim. Savruldu pişmanlık kamçım, şahlandı özgürlük atım. Bu an karar anı, her an karar anı. Cennet ile cehennemi seçme anı, cennetin yoluna

ateşi görmüş pervane gibi dönüverdin, yanıverdin, o sırrı emaneti omuzlayıverdin. Dedim ki lebbeyk ya Hüseyin, ey imam, ey cennet gençlerinin efendisi, ey Allah aşıklarının rehberi, ey güllerin en kırmızısı, kurbanların en güzeli, ey sevgi.

çevirdim yüzümü, gözümü, canımı, malımı, tüm varlığımı ve dalıverdim, yarı verdim zulümatı, karanlığı delen yıldız gibi bir ok attım dünya kölelerinin tam yüreğine. Her çağda, her zamanda yükseklerde süzülen bir ok, hak ile batılı, aşk ile şehveti, şeref ile zilleti, cehennem ile cenneti, Araf gibi ayıran

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü.

Saatlerinde telefon görüşmesi yapmak için kaldığı daireden dışarı çıktığında hayatının şokunu yaşadı. Ben Yakar'ın aktardığına göre İbranice konuştuğunu duyan 5 veya 6 kişilik bir grup kendisine yaklaşarak Siyonist olup olmadığını sordu. Evet yanıtını vermesinin ardından grubun kendisine saldırdığını belirten Siyonist Ben Yakar, "Bana yumruk ve tekmelerle saldırdılar," dedi. Aldığı darbelerle yüzünden ve vücudun farklı yerlerinden yaralanan Siyonist hastanelik oldu. Umut Kervanı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yardım faaliyetlerine hız verdi. Umut Kervanı Mardin Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla yetim ve muhtaç ailelere giyim ve gıda yardımında bulundu. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, dernek gönüllüleri tarafından giydirilirken onların mutluluğuna da ortak olundu. Yardım çalışmaları hakkında konuşan Abdülaziz Önen, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğuna ortak olduklarını belirtti. Önen, hayırseverlere de çağrıda bulundu. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları, yöneticileri ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü de bulunduğu 25 şüpheli adliyeye getirildi. Mahkeme şüphelilerden 15'i hakkında tutuklama kararı verdi. Boşanma oranlarındaki artış, aile yapısının tahrip olduğuna dair dikkat çeken veriler sunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre boşanma oranları zirveyi gördü. Yıl içinde 193 bin kişi yollarını ayırırken günde ortalama 530 yuva dağıldı. Boşanmaların yaklaşık %40'ı evliliğin ilk 1 ila 3 yılı gibi erken bir dönemde gerçekleşti. Son zamanlarda artan boşanmalar, buna paralel evlilik sözleşmesi taleplerinde de yükseliş yaşanmasına neden oldu. Hal böyle olunca, evlilik şirket ortaklığına döndü yorumlarını beraberinde getirdi. Mardin Artuklu Fuar Alanı'nda 16 ile 24 Mayıs tarihleri arasında 9 gün sürecek olan kitap fuarı yoğun katılımla devam ediyor. Fuarda yer alan yazarlar arasında bulunan Profesör Doktor Ahmet Arakça, İlka muhabirine okumanın önemi ve atılması gereken adımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bütün kitaplar tek bir kitabın anlaşılması için yazılmıştır. Tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir diyen Arakça, asıl bilginin alınması gereken en önemli kaynağın kitap olduğunu hatırlattı. Türkiye'de gıda güvenliği, etiket okur yazarlığı ve pazar denetimleri açısından milat niteliğinde bir düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sıklıkla karıştırdığı ve piyasada suistimallere yol açan son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi kavramlarına yönelik denetim kriterlerini güncelleyerek 81 il müdürlüğüne resmi talimat gönderdi. Yeni dönemin şifreleri hem halk sağlığını korumayı hem de küresel bir problem olan gıda israfını minimize etmeyi hedefliyor. Bakanlık, mikrobiyolojik açıdan kolayca bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa sürede hayati risk oluşturabilecek gıdalarda kullanılan son tüketim tarihi konusunda tavizsiz bir duruş sergiledi. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, hazır salatalar gibi taze ve çabuk bozulabilir gıdalar. Bu gıdaların STT'si bir gün dahi geçmiş olsa reyonda bulunması ve satılması kesinlikle yasaklandı. Denetimlerde bu kuralı ihlal ettiği saptanan işletmelere ağır idari para cezaları uygulanacak ve riskli ürünlere derhal el konularak imha süreçleri başlatılacak. McDonald's fast food zinciri, on binlerce masum çocuk ve kadının katledilmesinden sorumlu olan Siyonist işgalcilere verdiği destekle biliniyor. Üsküdar Bahçeli Evler mahalle sakinleri, McDonald's'ın Bahçeli Evler'de açılan yeni şubesi önünde eylem gerçekleştirdi. Ancak mahalle sakinleri, yoldan geçen ve protestolardan rahatsız olan Siyonist destekçisi bir kadının sözlü tacizine uğradı. Mahalleye açılan fast food şubesini soykırımcı Siyonistlere ekonomik destek sağladığı gerekçesiyle protesto eden mahalle sakinlerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan kadın, çevredekilerin tepkisini çekti. Türkiye'deki sağlık bürokrasisinde ve dijital dönüşüm hamlelerinde milat niteliğinde bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların hastane ve aile sağlığı merkezlerinde
en çok vakit kaybettikleri işlemlerin başında gelen

0: sağlık raporu süreçlerini bütünüyle modernize eden yeni yönetmeliği devreye aldı. Yapay zeka destekli karar mekanizmalarının ve entegre sistemlerin ön plana çıktığı yeni düzenleme, hem hekimlerin üzerindeki iş yükünü hafifletmeyi, hem de vatandaşın hizmete erişimini saniyeler düzeyine indirmeyi hedefliyor. Yeni yönetmeliğin getirdiği en radikal değişiklik, tek hekim raporu olarak bilinen ve ehliyet, işe giriş gibi süreçlerde istenen belgelerin dijitalleşmesi oldu. Rapor başvuru süreçlerinde fiziksel dilekçe verme zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Süreç artık e-nabız sistemi üzerinden doldurulacak dijital kişisel beyan formuyla başlayacak. Bugün Trakya üzerinden Türkiye'ye girecek olan yeni yağışlı hava dalgası, çarşamba günü itibarıyla ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ise Türkiye'nin büyük bölümünde önümüzdeki 6 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olacak. Özellikle cuma ve cumartesi günleri 81 ilde sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü Gaziantep ve Şanlıurfa, pazartesi günü ise Trakya, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir çevreleriyle Güneydoğu Anadolu dışında tüm Türkiye'de gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Gök gürültülü sağanakların Kurban Bayramı arifesine kadar sürmesi bekleniyor. ABD ve Küba arasında devam eden gerilim üst seviyeye tırmandı. Küba lideri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Havana'ya yönelik askeri tehditlerinin uzun süredir devam ettiğini ifade etti. Küba'dan ABD'nin iddiasına yalanlama geldi. Küba, ABD'li yetkililerin Küba'nın 300'den fazla askeri insansız hava aracı edindiğini ve son zamanlarda bunları kullanarak Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve ülkenin en güneyindeki Florida eyaletinin kıyılarına saldırı düzenleme ihtimali iddialarını yalanladı. Hırvatistan, Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerde dikkat çeken bir adım attı. Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, Siyonist rejimin Zagreb Büyükelçiliği için önerdiği Nissan Amdur'un atanmasına onay vermeyeceğini açıkladı. Orta Afrika ülkesi Kongo'da Ebola salgını hızla yayılıyor. Kongo hükümet sözcüsü, Ebola vakalarının ülke genelinde daha geniş bölgelere yayılmaya başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada salgın nedeniyle en az 131 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yerel yetkililer 513'ü aşkın şüpheli vakanın tespit edildiğini duyurdu. Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna, uluslararası sularda işgal rejimi tarafından düzenlenen saldırıya tepkiler sürüyor. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Üsküdar'da bir araya gelen İstanbullular saldırıyı protesto etti. Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür eylemde bir konuşma yaptı. Özgürlük Filosu Koalisyonu Yönetim Kurulu üyesi Anne Wright da Filistin'i ve Gazze'yi unutmadan meydanda toplanan herkese teşekkür ederek işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarına dur demek amacıyla 500'den fazla oluşumun bir araya geldiğini söyledi. Anne Wright, zulme karşı durmak için 54 geminin denize açıldığını, bu gemilerden 17'sinin Türkiye'den yola çıktığını ifade etti. Özgürlük Filosu Endonezya Delegasyonu üyesi Maimon Herawati yaptığı konuşmada, "Kardeşlerim, dünyada 2 milyar Müslümanız ve Gazze'de 2 milyon insan var. Mescid-i Aksa'yı korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz burada onlara şunu göstermek için bir araya geldik. Sizi asla yalnız bırakmayacağız." dedi. Girit Adası'nda saldırıya uğrayan gemilerde yer alan aktivistlerden Eğitim Birsen İstanbul 1 numaralı Şube Başkanı Mükremin Köse, hayatının en şerefli yolculuğunu yaptığını söyledi. İnsanlık vicdanı bir kez daha ağır bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Hak İş Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Hamdi Koçoğlu ise, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan filoya yapılan müdahalenin insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına açık bir meydan okuma olduğunu söyledi.
1: Haberleri dinlediniz.
2: Tam 98. Cemre FM.

Suskunun bedeli çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim, Resul Usta, 0546-644-59-65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim, Diyadin Usta, 0544-745-35-35.
3: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Aydınlığa Doğru başlıyor. Aydınlığa Doğru başlıyor.
1: ...173. Bölüm. Kaab meşhur bir şairdi. Meşhur bir şairin oğluydu. Putperest bir kişi olarak Fahri Kainat Efendimiz'i hedef alan hicviyeler söylemişti. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz Mekke'yi fethedip döndükten sonraydı. Kaab'ın kardeşi Bücehir bir mektup yazdı. Resulullah Efendimiz Mekke'de kendisini hicveden, eziyet veren Kureyş şairlerini öldürdü. İbn-i Zibara ve Hübeyre gibi bir takım şairler kaçtılar. Eğer sen canını seviyor ve yaşamaya hevesliysen, vakit geçirmeden Hazreti Peygamber'in yanına uç. Zira Mahbub-u Rabbül Alemin Efendimiz tevbe ederek yanına gelen hiç kimseyi öldürmüyor. Eğer bunu yapmayacaksan, yeryüzünde canını kurtarabileceğin bir yer bulasın. Kaab mektubu aldığı zaman artık rüzgarın kendi arzusuna göre esmeyeceğini anlamıştı. İşin şakaya gelir tarafı kalmamıştı. Hakkında ölüm fermanı çıkartılmış bir insan olarak nereye gitse, ölüm korkusunun da bir gölge gibi kendisini takip ettiğini hisseder olmuştu. Sağda solda ya iman etmiş yahut Resulullah'la anlaşma yapmış bir kabileye rastlama imkanı vardı. Bu durumda fırlatılan bir mızrakla yahut atılan bir okla cansız yere serilmesi mümkündü. Bu işi bir sona erdirmek lazım diyerek devesine bindi. Medine yolunu tuttu. Şehre gizlice girdi. Güzeyme kabilesinden tanıdığı bir adamın yanına misafir olarak indi, halini anlattı. Sabahleyin beraberce mescide gittiler. Kaab ilerledi. Seyyid-i Kainat Efendimizin huzuru saadetine vardı. Oturdu, ellerini onun ellerinin üzerine koydu. Ey Allah'ın peygamberi! Kaab bin Zübeyir yaptıklarından pişmanlık duymaktadır. Tevbe etse ve Müslüman olmak üzere huzuruna gelse onu bağışlar mısın? Evet. O halde ben Allah'tan başka hiçbir mabudun bulunmadığına ve senin de Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ederim. Ben Kaab bin Züheyr'im dedi ve daha sonra Banet Suadü diye başlayan uzun kasidesini okumaya başladı. Habib Ekrem Efendimiz kasideyi zevkle dinlemekteydi. Züheyr, muhakkak ki bu peygamber nur saçan keskin bir Allah kılıcıdır beytin okurken Efendimiz de ashabına dikkatle dinlemelerini anlatan bir işaret yapmaktaydı. Kaside sona erdiği zaman Efendimiz memnuniyet derecesini anlatmak üzere sırtındaki hırkasını çıkardı ve ona hediye etti. Bir saat öncesine kadar hakkında ölüm fermanı vardı. Şimdi ise pek çok Müslümanın gıpta edeceği bir hediyeyi Hatemül Enbiya Efendimiz'den almış bulunuyordu. Kaab artık samimi bir mümin olarak yaşayacak ve aldığı eşsiz armağanı hayatı boyunca hiçbir şeyle değişmeyecekti. Daha sonra oğulları bu hırkayı 20 bin dirhem karşılığında Muaviye'ye satacaklar. Böylece evvela Emeviler, sonra Abbasiler bu hırkayı değerli bir emanet olarak muhafaza edecekler. En son Abbasi halifesine indirilen kılıç, halifenin kanını bu mübarek hırkaya bulaştıracaktı. Bundan sonra Mısır'a götürülen ve Fatimilerin elinde kalan hırkayı saadet, 1517 yılında Mısır'ı fetheden Yavuz Selim Han vasıtasıyla ve daha birçok mukaddes emanetle birlikte İstanbul'a getirilecekti. Özel olarak yaptırılan Hırka-i Saadet Camii'nde muhafaza altında bulundurulan bu mübarek hırka, daha sonra Topkapı Sarayı'na getirilmiş ve Hırkayı Saadet Dairesi'nde muhafaza altına alınmıştır. Hazreti Ayşe ile Peygamber Efendimiz arasında normal hayatta bir anlaşmazlık olmazdı. Fakat diğer hanımlarla olan musibeti ve benzeri şeyler zaman zaman Hazreti Ayşe'yi sinirlendirmeye yetiyordu. Bununla beraber o sinirlendiğini Nebi Ekrem Efendimiz'e hissettirmemeye çalışıyordu. Bu konuda başarılı olduğunu da zannetmekteydi. Bir gün Efendimiz ona, "Ey Ayşe, senin benden hoşnut olduğun zamanları da, kızgın olduğun zamanları da biliyorum." buyurdular. Hazreti Ayşe hayret etti. "Nereden biliyorsun ey Allah'ın Resulü?" dedi. "Sen benden hoşnut

Kur'an'da durup dururken, insanların İbrahim'e en yakın olanı şüphe yok ki iman edenlerdir. Ve bu peygamberdir. Allah müminlerin dostudur. Buyurulmuş değildi ki. Resul-i Ekrem aleyhisselam Efendimiz bir gün konuşmasını yarıda kesti. İleride duran bir adamı gösterdi. ''Bu adam kimdir, ne yapıyor?'' dedi. ''Ya Nebiyallah, bu adam Ebu İsrail'dir. Ayakta durmak ve oturmamak, güneşte durmak ve gölgeye çekilmemek, tek söz söylemeden durmak ve oruçlu bulunmak üzere nezri vardır.'' dediler. Ebu İsrail böyle bir yolu, ihtimal ki Allah rızasını kazanma ümidiyle tutmuştu. Ama güneşte ayakta durmanın insana getireceği fayda neydi? Şayet Allah rızasını kazanmak istiyorsa, bu yolu en iyi bilen, en büyük hidayet rehberi aleyhisselam Efendimiz ne güne duruyordu? Neden gelip sormaz da böyle garip bir yolu tutardı? Kaldı ki Efendimiz bulduğu her fırsatta Mevla'nın razı olduğu yolu ve amelleri anlatmaktaydı. Efendimiz aldığı bu cevap üzerine, ''Söyle ona konuşsun, gölgeye çekilsin, otursun ve başladığı orucu tamamlasın.'' emrini verdi. Ebu İsrail kendisine ulaşan bu emri yerine getirdi. Şahsına eziyet etmenin ötesinde hiçbir manası ve faydası olmayan nezir böylece sona ermiş bulunuyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz arkadaşlarından bir grupla yemeğe davet edilmişlerdi. Kurulan sofraya oturdular. Henüz tek lokma alınmış değildi. Ashab-ı kiram beraberce yemek yediklerinde genellikle Peygamber Efendimiz'den önce yemeğe başlamazlardı. Bu arada bir bedevi koşar adımla geldi. Sanki ardından iten var gibi yemeğe saldırdı. Peygamber Efendimiz derhal onun eline sarıldı ve bileğinden yakaladı, durdurdu. Ardından yine itilircesine hızla gelen bir cariye de yemeğe el uzatmış, Efendimiz onun elini de yakalamıştı. Daha sonra arkadaşlarına döndü. Allah'ın ismiyle başlanmayan yemeğe şeytan ortak olma hakkını elde eder. Hiç şüphe etmeyin ki şeytan bu bedeviyle geldi. Bu yemekten yemeği kendine helal sayıyordu. Bedevinin elini tuttum, sonra şu cariyeyle geldi. Yine bu yemeği kendine helal kılmak istiyordu. Bu defa cariyenin elini yakaladım. Ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli de bunların elleriyle birlikte benim elimde bulunuyordu. Daha sonra Peygamber Efendimiz Bismillah diyerek yemeye başladı. Gönülleri garip duygular kaplamıştı. Şu bedevinin ve cariyenin kovalanırcasına atılıp gelmeleri anlaşılır şey değildi. Büyük peygamberin bulunduğu sofraya şeytanın burnunu sokmaya çalışması da yine öyle. Onun elini görmemişlerdi ama görmüşçesine inanıyorlardı. Sofradakiler arasında Efendimizin ''Sizden biri yemek yiyeceği zaman Allah'ın ismini zikretsin. Eğer başlarken Bismillahirrahmanirrahim demeyi unutursa, hatırladığında Bismillahi evvelihu ve ahirehu desin.'' buyurduğunu hatırlayanlar vardı. Yüce Mevla Kur'an'ında kafirlerden bahsederken, ''Hayvanlar nasıl yiyorsa öyle yiyorlar.'' buyurmuştu. Böyle yemenin ilk şartı, o nimeti vereni hatırlamak değil mi? Bu olayın üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, geride gelenler o sofranın hatırasını gönüllerinde yad edebilir. Besmelesiz uzanan elinin şeytanın eliyle beraber olduğunu düşünür. Ama benim soframda Habibi Hüda Efendimiz bugün misafir olsaydı dileğiyle sofrasına oturan ve kemal-i edeple o hayatı yaşama arzusunu ruhlarına yerleştirenler için yol daima açık. Gün gelir Yüce Mevla böyle kulunu Habibi Edibi'nin cenneti âliyattaki sofrasına konuk ederse hiç garip karşılanmamalıdır. Allah her şeye kadirdir. Bir gün Resulullah Efendimiz hanımlarıyla sohbet ediyorlardı. Konuşma esnasında kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse Allah da ona kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz buyurdu. Bu mübarek söz insan ruhunu titretti.

eden bir ölçü getirmekteydi. Allah'a kavuşma ahiret aleminde olacaktı. Bu durumda önce ölümün arzu edilmesi lazımdı. Halbuki ölümün yüzü soğuktu. Ölme düşüncesi insan ruhuna ürperti vermekteydi. Daha önce Resulullah Efendimiz'den duyulan, öğrenilen bilgiler vardı. Bunlardan biri Hazreti Musa'ya ait bir hatıra. Ölüm meleği Hazreti Musa'ya gelmiş, "Hadi bakalım, Rabbinin davetini icabet et," demişti. Hazreti Musa birden sinirlenmiş, indirdiği şiddetli bir tokatla onun gözünü patlatmıştı. Ölüm meleği patlayan gözüyle Cenab-ı Mevla'ya varmış. "Allah'ım, beni ölümü arzu etmeyen bir kuluna gönderdin. Gözümü bu hale getirdi," demişti. Yüce Mevla onun gözünü yerine getirdikten sonra, "Dön tekrar o kuluma. Sen hayatı mı arzu ediyorsun? Eğer gerçekten hayatı arzu ediyorsan, elini bir sığırın sırtına koy. Elini kaç tane kıl örterse, onların sayısınca yıl yaşama hakkın var," de emrini verdi. Ölüm meleği geldi. Hazreti Musa'yı buldu. Cenab-ı Mevla'nın fermanını iletti. Hazreti Musa, "Peki sonra ne olacak?" dedi. Sonrası yine ölümdür cevabını aldı. "O halde ey Rabbim, şimdi hemen ölmek istiyorum. Ey Rabbim, beni arz-ı mukaddese bir taş atımı da olsa yaklaşmış halde öldür," diye niyaz etti. Resulullah Efendimiz bunları anlattıktan sonra, "Şayet yanında olsaydım, Kırmızı Tepe'nin yanındaki kabrini size gösterirdim," demişti. Kendisine çeşitli mucizeler verilen, Kur'an'da adı çok zikredilen ve beş büyük peygamberden biri olan Hazreti Musa Aleyhisselam bile ölümden hoşlanmıyorsa, ümmeti Muhammed'den bir insanın hoşlanmaması da pek garip olmamalıydı. Dahası var. Efendimiz bir defasında, "Sizden biri kendisine gelen musibetler sebebiyle ölümü temenni etmesin. Şayet pek mecbur kalırsa, Allah'ım, hakkımda yaşamak hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Ölüm hayırlı olduğu zaman beni öldür," diye dua etsin buyurdular. Bu konuda Peygamber Efendimiz'den duyulan daha başka hatıralar vardı. Hazreti Ayşe bütün bunları zihninden geçirmiş ve daha sonra Efendimiz'e şu suali sormuşlardı. "Ya Nebi Allah, biz ölümden hoşlanmıyoruz. İçimizde ölümden hoşlanan kimse yok. O halde bizim durumumuz ne olacak?" Peygamber Efendimiz o zaman şu açıklamayı yaptı. "Allah'a kavuşmayı arzu etmek sizin bu söylediğiniz gibi değildir. Mümin olana ölüm geldiğinde Allah'ın kendisinden razı olduğu haberi müjdelenir. Kendisine ikramların hazırlandığı bildirilir. O zaman okula önündeki ahiret hayatından daha sevimli bir şey olamaz. İşte o zaman o mümin Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı arzu eder. Kafirse ölüm anına geldiğinde Allah'ın azabı ve cezasıyla müjdelenir. O kimseye önündeki hayattan daha sevimsiz olan hiçbir şey bulunamaz. İşte o kişi Allah'a kavuşmayı arzu etmez. Allah da ona kavuşmayı arzu etmez."

Hicretin 9. yılı, Recep ayıydı. Bir gün Peygamber Efendimiz arkadaşlarına, "Bugün Allah'ın salih kullarından biri öldü. Ölen kardeşiniz için mağfiret dileyiniz," dediler. Ashab-ı kiram ölenin Habeş Necaşisi Ashami olduğunu öğrendiler. Efendimiz bu haberi Cenab-ı Mevla'dan gelen bu vahye dayanarak vermekteydi. Daha sonra yanında bulunan arkadaşlarıyla birlikte Vaki mezarlığına doğru yürüdü. Onlara cenaze namazı kılmak üzere saf olmalarını söyledi. Kendisi öne geçti, dört tekbir almak suretiyle Necaşi Ashame'nin namazını kıldırdı. O güne kadar Nebiler Sultan Efendimiz, ashabından olmayan hiç kimse hakkında böyle bir şey yapmamışlardı. Bundan böyle de yapmayacaklardı. "Allah'ım, Necaşi'nin günahlarını mağfiret buyur. Allah'ım, Necaşi'ye rahmetinle, mağfiretinle muamele buyur," niyazlarıyla dönüldü. Necaşi, Resul-ü Muhterem Efendimiz'i görmeden vefat eden değerli bir insandı. Yıllarca evvel kendisi iman etmemişken, yurduna sığınan Müslümanlara iyi bir ev sahibi olmuş, yurdunda emniyet ve huzur içinde yaşamalarını temin etmişti. İslam'a davet mektubu yazılan sultanlar arasında hiç tereddüt etmeden iman etme şerefi ona aitti. Hazreti Ümmü Habibe'nin nikahını kıyan ve bu nikahta Peygamber Efendimiz'e vekalet eden de yine kendisiydi. Peygamber Efendimiz'in adına nikah mehrini de o ödemiş, düğün ziyafetini o yapmıştı. Nebi-i Muhterem Efendimiz'e yazdığı mektupta, "Ey Allah'ın peygamberi, eğer yanına gelmemi emir buyurursan gelirim," diyordu. Tacını, tahtını rahatça terk edebileceğini, sahabe-i kiram arasında şerefli yerini alabilmek için her fedakarlığa hazır olduğunu bu sözleriyle anlatmış oluyordu. Necaşi, tertemiz niyetinin karşılığı olarak Efendimiz'e gönül arkadaşı olmayı başarmış, mana aleminde onun ashabından olma şeref ve saadetini kazanmıştı. Gönlünde Peygamber Efendimiz'e karşı lekesiz, tertemiz bir sevgi ve saygının bulunduğu gerçek bir dost, gerçek bir gönül arkadaşı olduğu vefatıyla pek güzel anlaşılmış oluyordu. Kendisi Resul-ü Muhterem Efendimiz'in mübarek sesini duymamış, gönüllere huzur veren sohbetinde bulunmamıştı. Hiçbir mucizesini görmemişti. Ama Resulullah Efendimiz'in parmaklarından suların fışkırdığına, sofrasında yemeğin arttığına, yürüyemez haldeki develerin dipdiri olduğuna gözleriyle görerek şahit olanlar kadar kuvvetli bir imanı vardı. Necaşi, mal ve mülk elde etmek için İslam'ı seçmemişti. Hatta Resulullah Efendimiz, "Yanıma gel," dediği takdirde mal ve mülkü de elden gidecek, saltanatından olacaktı. Resulullah'ın yanında bulunan, indirilen vahiyleri dinleyen, mucizeleri gözleriyle gören ama yine de fitne ve fesat çıkartan bir sürü nasipsiz münafık, yapılan seferlere sırf ganimet elde etmek, hatta sadece fitne çıkarmak için katılırken, Necaşi'nin bu yoldaki fedakarlığı takdirle, tebrikle karşılanmalıydı. Resulullah Efendimiz, onun yurdunu bırakıp gelmesini doğru bulmamışlardı. Habeş mülkünün başında müşrik bir emir yerine mümin bir emir bulunursa faydalı olur, zararı olmazdı. Evet, Necaşi yurduna sultan olarak kalırsa Nebiler Sultanını göremeyecek. Pek sevdiği efendisinin gül cemalini müşahede edemeden gidecekti. Fakat bu dert değildi. Her şeye kadir olan Yüce Mevla bunun ecrini, mükafatını verirdi. O nasıl sevgili peygamberini razı ettiyse kendisi de onu razı edecek. Gıpta edilmeye değer bir şekilde huzura alacaktı. Resul-ü Kibriya Efendimiz Cibril-i Emin'den vefat haberini aldığı zaman ona dünyada yapabileceği ikramı yapmış olmak için gayb namazı kılmış, mağfiret dileğinde bulunmuşlardı. Ona ahirette yapılacak ikramların ilki için bir kimseye nasip olmayan bu gayb namazıyla başlamış bulunuyordu. Ahiret aleminde bu ikramlar elbet büyük ölçüde devam edecekti. Kendisinden Allah razıydı. Allah'ın peygamberi razıydı.
böyle bir salih kul için artık dert mi olur, kederden mi bahsedilirdi? O, dünyada alabileceği her şeyi alarak ebedi saadet yurduna göçmüş, dünyadaki saltanatını gölgede bırakacak büyük bir mutluluğa kavuşmuştu. Dikkat edin, Allah'ın dostları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar ayetini hatırlamamak elden gelmiyor.''

0: Boykotacağrı. Boykotacağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Hakkı işitmek isteyenlerin adresi www.cemrefm.com. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
2: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
2: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

babası. Kızının tazecik tebessümü dudağında hala gül gibi kıpkırmızı büyürken, araya ölçüsüz, araya zamansız, araya insafsız uzakların girdiğine inanır mısın? İnanır mısın sen? Kirpiklerin altında o kara gözler sımsıcak güneş gibi bekleşirken, can dolu bakışların, nazlı göz kaçırmaların pencereden çekildiğine inanır mısın? Annesin sen. Kucağında tatlı bir uykunun ninnisinde, ana yüreğinden ödünç hayaller büyütür gibi kıvranmış o gövdenin hep suskun, hep sessiz kalacağına inanır mısın? Sen babasın, babasın sen. Babacığım deyişleri daha kulağında yankılanırken, kolayca, kolayca bırakır mısın bir ölüm haberinin ortasına biricik yavrucuğunu? Annesin sen. Oyuncak bebeleri minik elleriyle, tatlı hayalleriyle yan yana dizdiğini fark etmişsen, dönüp, dönüp dokunabilir misin kızının ellerinin dokunduğu yerlere? Ayağını bekleyen ayakkabılarını, saçlarını özleyen tokalarını, yüzünü gözleyen aynaları, bakışına hasret oyuncakları bir anda silebilir misin ömrün defterinden? Annesin sen. Kolayca mı çıkarırsın kırmızı çizmelerini yürüyse ayaklarından? Yoksa acımadan sıyırır mısın kelebekli, boncuklu gömleğini büyüyesi omuzlarından? Saçlarından çekiverirken pembecik tokaları, ellerine hiç, hiç yüzün bulaşmaz mı?

Sınırsız sevinçlere yücelten o avuçlara yeryüzünün bütün çikolatalarını doldurmak istemez misin? İstemez misin? Yeter ki azıcık gülsün, yeter ki az açsın gözlerini diye cılız da olsa, son kerecik de olsa babacığım desin, anneciğim desin diye. Annesin sen, seni seviyorum demesine alıştığın, sımsıcak öpüşlerini elinin altında bildiğin, nazlı gülüşlerini kapının ardında beklettiğin o dudakların apansız, anlamsız suskunluğu, gelip cümle sözleri anlamsızlığa, onca işleri boşluğa itiverirse, dökülüvermez mi biriktirdiğin onca umut taşları göğsünden? Dökülüvermez mi? Ah, annesin sen. O kadar yakınken yüzü sana, anne çığlığı birkaç dakika önce varmışsa kulağına, az önce vitrinde gördüğü oyuncak için nazlanışı, ayağını sürmesi, hayallerini saçları gibi savurup elini elinden çekmesi sımsıcak hatırındaysa, hala yüzünü, sesini, gözünü uzaklara koymaya razı olur musun kolayca? Babasın sen, kucağındaki o küçük, cansız beden, bir türlü farkına varamadığın, doyasıya tartamadığın o şefkat boşluğunu yeniden dolduruyorken, daha bu sabah okşadım yüzünü derken, şimdi bu ciddiyet nereden çıktı üzerine, bu acılı an nasıl da gelip buldu bizi derken, rüyadan hemen uyanır gibi uyanacağına bunca inanmışken, İnanabilir misin onun artık ölüm sayıldığına? İnanabilir misin? Dünyanın en arsız, en arzulu, en ağlamaklı, en çığırtkan dilencisi olmaz mısın onun yarım da kalsa bir nefesine, uzaktan da olsa tek bir bakışına, hayat sözü vermese de göğsünün bir kerelik kıpırtısına? Dilenci olmaz mısın? Annesin sen. Acıkmış değil misin o müşteye? Yavrum, elsizken elinden tutan, dili damağı yokken ağzına söz veren, yüzü yokken ona yüz veren, saymayı akıl etmediğin kirpiklerini gözlerinin üzerinde bir bir ören, saçlarının lülesine cennetten kokular indiren yaratandan gelecek kutlu müşteye acıkmış değil misin? Vildanın muhallebi. Müjdeler olsun sabredenlere. Onlar ki biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz derler. Ve severler, bilirler o çocukları. Vildanın muhallebi. Onlar ki ebedi çocuklar. Onlar ki sonsuz tebessümler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin

0: en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
1: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
0: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
2: Yusra Tesettür.
0: Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Reklamları dinlediniz.

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimize, aline ve ashabının üzerine olsun. Ve yine selamların en güzeli onun yolunu takip edenlerin üzerine olsun inşallah. 99.1 frekanslarından şu anda sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Haftanın 3. gününde Muhabbetname programı ile bugün de sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan ve kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Değerli dostlar, şu an saatlerimiz 10.04'ü göstermekte. Birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecektir. Sabır şükür. Sizler de bize ayrılan süre içerisinde duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz ayet, hadis, kısa söz ve kısa hikayeleri bizlerle paylaşabilirsiniz. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Batman Aksa FM, Diyarbakır, Çare FM, Mardin, Cemre FM, Siirt, Botan FM, Adana Vuslat FM, Gaziantep, Kervan FM, Bingöl, Bingöl FM, Van, Serhat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere 9 Kardeş Radyo ile ortak yayınımız başladı. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim adreslerimizi hemen aktaralım. Ortak WhatsApp hattımız 0552-334-9370. 0552-334-9370 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. İlk eser her zaman olduğu gibi bizlerden sizlere armağan olarak gelecek. Sizler için güzel bir eser sıraya bıraktı. Şehit 16 albümünden Şehit Engin Esen'i dinleyeceğiz. Bu güzel eser şu an bizleri dinlemekte olan tüm gönül dostlarımıza bizlerden armağan olsun. Değerli dostlar, bizler Muhabbetname değerimizi aldık. Sizleri de radyo başına bekliyoruz. Muhabbetname başladı.

Çok güzel bir eserle açılışımızı yaptık. İlk eser bizlerden sizlere armağan olarak geldi. İlk istek eserimizle devam edeceğiz. Grup Yeni Çağ'dan Naat eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden kim istemiş hemen bakalım. Diyarbakır'dan Ümmü Musab adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Ve aleyküm selam. Nasılsınız demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun demişler. Cümlemizin inşallah. Grup Yeni Çağ'dan Naat eserini çalmanızı rica ediyorum. Kıymetli, çok çok değerli dava can yoldaşım eşime, evlatlarım Muhammed, Musab, Ayşe ve Hifanur'a, esaret altında olan Gazze'deki Müslüman kardeşlerime, Allah Azze ve Celle İsrail'i Kahhar ismiyle perişan etsin. Bizler Müslüman kardeşlerimiz ile birlik beraberlik içinde olarak Filistin'deki kardeşlerimize, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, nerede esaret altında bulunan Müslüman kardeşlerimiz var ise onlara yardım etmeyi bizlere Rabbim nasip etsin. Amin. Sadece kınama yine olmuyor. Birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Şüphesiz ki o zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımı da gelecek. Şeriatta hakim olacak tüm dünyada demişler. Son olarak selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah istemiş olduğu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz.

Batman'dan Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Osman Gündüz'den Varsan Medine'ye seni rica ediyorum. Bu eseri çok değerli arkadaşım Leyla'ya armağan ediyorum. Ayrıca sizlere gelsin, Aksi FM dinleyicilerine gelsin demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel eseri ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Evet değerli dostlar, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, mesajlarımız gelmeye başladı. Grup Yeni Çağ'dan güzel bir eser dinleyelim. Dönüşünde inşallah buradayız.

Muhabbetname'de birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Batman'dan Ayşe'nin bizlerden, Osman Dündar'dan Varsan Medine'ye seni istemişti bu eseri sıraya bıraktık. Gelen mesajlarımız var, hemen birkaçına yer verelim. Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Murat Yaman'dan Çare Sende eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Çare FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz ve yine her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarda bulunmuşlar. Hemen yer verelim.

Kutsal mekan, kutsal zaman ve bu mekanların ibadet maksadıyla ziyaret edilmesi anlayışı tarih boyunca bütün ilahi dinlerde hep ola gelmiştir. Kur'an'da her ümmete bir peygamberin gönderildiğinden bahsedilmektedir. Gönderildikleri toplumlara tebliğ ettikleri inanç ve ibadet esaslarından bir kısmının bazı değişikliklerle devam ettiği bir vakadır. Mahiyet itibariyle haccın neredeyse bütün inançlarda mevcut olması, onun önceki peygamberlerden miras olarak gelen ve Kur'an ve sünnet ile tahsis edilerek İslam'a intikal eden evrensel bir ibadet olduğunu göstermektedir. Allah'ın dininin şiarından, nişanelerinden olan hac, tüm boyutlarıyla yeniden bir akitleşmedir. Hac, dünyevileşme hastalığının çepeçevre kuşattığı günümüz Müslümanının yaratılış gayesini yeniden hatırlaması, farklı ırktan, renkten, seviyeden Müslümanların yüz yüze görüşerek paylaşımda bulunabilmeleri için önemli bir fırsattır. Hac, mazlumların, mağdurların, açların, susuzların, fakir fukaranın, garip gurebanın, savaş ve terör mağdurlarının dertlerine çözüm aramanın en elverişli yeri ve de en uygun zamanıdır.

Evet, paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şu an Zilhicce ayının içerisindeyiz. Nasip olursa inşallah haftaya Kurban Bayramı olacak. Şu an hac vazifesini gerçekleştiren tüm kardeşlerimizin, tüm Müslümanların Rabbim ibadetlerini kabul etsin inşallah. Kurbanım, gel kurbanım. Evet, devam ediyoruz. Bingöl'den Fatma Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sabah Yeliyesi'ni muhacerata olan abide ablama, enişteme ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Selam ve duayla Allah'a emanet olun demişler. Fatma Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Mardin Mazı Dağı'ndan Meryem Sena Tuna adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hasan Bayar'dan sevgili Esen'i istiyorum demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, 9 kardeş radyo ile ortak yayındayız. Şu an yayınımız Aksi FM stüdyolarında gerçekleşmekte. Sizler de bizlere ulaşmak istiyorsanız, duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmak istiyorsanız ve en önemlisi muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli dostlar, Muhabbet Sami'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Osman Dündar'dan güzel bir eser dinledik. Sıradaki eserimiz Murat Yaman'dan olacak. Çare Sende eserini dinleyeceğiz. Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz bu eseri istemişti. Birazdan yer vereceğiz.

Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen yer verelim. İsmil'den Nuriye ikinci adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hakka dönek yüzümüz, gel kurbanım, gel kurbanım. Sizden Musab Şanlı'dan Hale Ömer Esen'i rica edecektim. Eseri ve sıradaki bütün istek eserleri. Kurban. Diyarbakır cezaevinde olan ve sizleri her daim radyo başında dinlemekte olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, gurbette ve muhacirata bulunanlara, peygamber aşıklarına, Yusufi abilere, şehitlerin ailelerine, siz değerli Çarefem ailesine, sizleri her daim dinlemekte olan ve mesajlarını esirgemeyen değerli dinleyicilere, istek parçamı ve sıradaki tüm eserleri siz değerli ablama ve ailenize armağan olsun demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Dedemin çok selamı var sizin için, her daim duacı. Dua eder, dua bekliyorum diye not düşmemi istedi. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Mesajının devamında Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Selametle kalın, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Dedemin ellerinden hürmetle öpüyor, selamlarımı gönderiyorum diye mesajlarını bitirmişler. Nuriye Hanım'a güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bu eseri arşivimizde bulabilirsek inşallah kendileri için yer vereceğiz. Ayrıca sıradaki tüm güzel eserlerimiz özelde Nuriye Hanım'a ve kıymetli ailesine ve özelde dedesine bizler de armağan ediyoruz.

Mardin Azıdağ'ından Elif Aksağ Tuna adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, ve aleyküm selam. Çengedil eseğini rica ediyorum. Eseri çok seven babama, canım anneme, ablalarım Fatma ve Nesibe'ye, abilerim Şehmus, Nesin ve Selahaddin'e, kardeşim Meryem Sena ve tüm yeğenlerime ve son olarak teyzem Sultan Ürün'e gelsin. Ve siz değerli 9 radyo çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Elif Aksağ Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Gel kurbanım, gel kurbanım. Kalk gidelim Mevla'ya. Kayseri'den Havva Yaşar adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan bir eser istiyorum. Diyarbakır'daki abim Recep Karayiğit'e gelsin. Abicim seni çok seviyorum. Haftaya geleceğim yanına inşallah. Malatya'da herkes iyi. Bir sıkıntı yok. Çok şükür. Herkesin sana selamı var. Allah'a emanet ol abicim demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Rabbim sevdiklerini kavuştursun inşallah. Evet, güzel bir eserle daha devam edelim. Murat Yaman'dan Çare Sende seni dinleyeceğiz. Bu güzel eser bizlerden de tüm herkese armağan olsun.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Dokuz Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Batman Aksa FM, Diyarbakır Çağrı FM, Mardin Cemre FM, Siirt Botan FM, Adana Vuslat FM, Gaziantep Kervan FM, Bingöl, Bingöl FM, Van, Serhat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere. Dokuz Kardeş Radyo ile ortak yayınımız devam etmekte. Sizler de bizlere ulaşmak istiyorsanız 0552 334 93 70 numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz.

Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Sıradaki eserimiz Musab Şanlı'dan Hali Ömer eseri olacak. İsmil'den Nuriye İkinci Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Sabır, şükür, Batman'dan Süheyla Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sizden Şehit 16 albümünden bir eser istiyorum. Eser başta Gazze şehitleri olmak üzere bütün şehitlere ve ailelerine, Hüdapar Genel Başkanımız Zekeriya Yapıcıoğlu'na ve sizlerle Oktak yayında olan tüm çalışan ve dinleyicilere gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve bizlerle güzel paylaşımda bulunmuşlar. Hemen yer verelim.

Dilin salavatı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı anıldığında her türlü ihtiram ve edeple anılması, onun şanına yakışacak ifadeler kullanılmasıdır. Aklın salavatı, aklı onun hizmetine verip sahabi hasbiliğinde bir zihin geliştirerek şüphe ve tereddütlere kapıları kapatarak mutlak bir teslimiyet gösterilmesidir. Kalbin salavatı, yüreğe ondan başkasını konuk etmemek, gönül tahtında tartışılmaz sultan olarak onu bilmek, mirasına karşı yürekte en ufak bir tatminsizlik taşımamasıdır. Bedenin salavatı, hayatı onun gösterdiği gibi yaşamak, hayatın her alanında ve her anında onun rehberliğine müracaat ederek yürünmesidir. Ve ailenin salavatı, evde onu hakem tayin etmek, aileyi onun cihana bıraktığı mesajlar çerçevesinde diri tutmaya çalışmaktır. Rabbim bizi onun yolundan ayırmasın inşallah. Binler salat, binler selam sevgili peygamberimize, aline ve ashabının üzerine olsun.

Süheyla Hanım'a paylaşımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gelen mesajlarımızla hemen devam edelim. Keziban Orhan adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm abla demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Cennet Kuşları İlahi grubundan Allah ilahisini istiyorum. Anneme, kardeşim Berfin'e, arkadaşım Rukiye, Filistin halkına ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu eseri de sıraya bıraktık. Ara bağlantıda Rukiye Gezer Hanım bizlere ulaştılar. Bizlerden Mustafa Caymaz'dan Gözümün Nuri eserini istediler. Bu eseri öncelikle bize armağan ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mesajının devamında anneme, babama, kardeşlerime, Yusufi abilere ve ailelerine Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın. Rabbim ailelerine kavuştursun inşallah diye duada bulundular. Amin. Şehitlerin ailesine, bütün ortak yayında olan radyo çalışan ve dinleyicilerine, arkadaşım Keziban'a, Filistin'de direnen tüm mücahitlere Rabbim yardımcıları olsun, Rabbim zafer nasip eylesin inşallah demişler. Mesajının devamında Nadir ablaya, arkadaşım Zeynep ablaya gelsin demişler. Son olarak bütün dinleyicilere gelsin diye mesajlarını bitirmişler. Ve Rukiye Hanım Yusufi abilerden ve tüm dinleyicilerden özel dua istirham ettiler. İyilerin duası her daim inşallah sizlerle olsun. Bizler de çalacağımız güzel eserleri özelde kendisine armağan ediyoruz. Evet, bir mesaj daha okuyup güzel bir eser arası verelim. Kızıltepe'den Meryem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar ve aleyküm selam. Hilal Güler'den Daye eserini istiyorum. Bu eser tüm dinleyenlere gelsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Meryem Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, Nuriye Hanım için Musab Şanlı'dan güzel bir eser dinliyoruz. Dönüşünde inşallah buradayız.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. İlk saatimizi geride bıraktık. İlk saatimizde birbirinden güzel eserler dinledik. İkinci saatimizde yine güzel eserlerle devam edeceğiz. Mazıdağ'dan Elif Aksa Hanım bizlerden Çengedil eserini istemişti. İnşallah bu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarımız var, bir hayli birikti, hemen hızlıca birkaç tanesine yer verelim. Mardin Mazıdağ'dan Ebu Bekir Tuna adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hasan Emir Doğan'dan Güller Ağlar Olmuş eserini istiyorum demişler. Maalesef bu eser arşivimizde mevcut değil, haklarını helal etsinler. Sıradaki eserimiz bizlerden kendilerine armağanımız olsun. Mazıdağ'dan Meryem Sena Hanım bizlerden Hasan Bayar'dan sevgili eserini istemişti. Maalesef Hasan Bayar'ın eserleri arşivimizde mevcut değil. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden kendilerine armağanımız olsun. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. İstek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a. Ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazililere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Ayrıca size gelsin, ailenize gelsin demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yusufi abilerden dua istiyorum, dua eder, dua bekleriz inşallah demişler. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Son olarak Allah'a emanet olun, sizden Nurullah Kuray'dan Can Can Muhammed parçasını istiyorum. Rabbim Siyonistleri ve yandaşları kahru perişan etsin, yerle yeksan etsin, amin. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Pembe Viran'dan Yasemin Kınay adlı dinleyicimiz selamünaleyküm ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ilk olarak ellerinden öptüm ve çok özlediğim dedem İsmail, dedem Şehmus ve amcalarım Kemalettin Ramazan'a gelsin. Ve şu anda yanımızda bulunan ninem Fatime ve ninem Halide. Bütün muhacirlere gelsin Allah'ım, bizi birbirimize hayırla kavuştur. Vuslatı yakın eyle. Ve bizi emaneti ve sizi emaneti kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım, Allah razı olsun. Rabbim sizleri sevdiklerinize kavuştursun inşallah. Selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı bereketli yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ben Diyarbakır Tenk köyünden Helen. Sizden bir nurdur rehber Hüseyin eseri, ricamdır eseri aileme, medrese arkadaşlarıma, Yusufi abilere, şehitlerin ailelerine, Çağrı FM çalışanlarına, sizlere gelsin selam ve dua ile kalın demişler. Onlar kimdir diye sorarlarsa, rahat bir yaşamı zilleti değil, zor bir yaşamı izzete tercih eden gençlerdir deyin. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Değerli dostlar, güzel bir eser arası veriyoruz. Çengedil'e seni dinliyoruz. Dönüşünde devam edeceğiz.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Bilal Güler'den Akdai eseri olacak. Kızıltepe'den Meryem Hanım bizlerden Bilal Güler'den Dahi eserini istemişti. İnşallah sıraya bıraktı. Gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçını aktaralım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile maşallah eseri ricamdır. Eser sizlere Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efeme ve ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal demişler. Malatya'ya, Antep'e, Urfa'ya çok geçmiş olsun. Rabbim büyük depremlerden, afetlerden korusun inşallah demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Muhammed Ali Oğuz'dan Elveda Demek Zor Güzel insan eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın diye mesajlarını bitirmişler. Rahime Betül Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Derdine derman olur gel kurbanım gel. Bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Nasılsınız, iyisindir inşallah demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İlk önce bu güzel programları yaptığınız için Rabbim sizlerden ebeden razı olsun, cümlemizden inşallah. Sizlerden Duy Dünya Gazze Yanıyor ilahisini çalmanızı rica ediyorum. Bu ilahi sizlere ve tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine gelsin. Rabbim İsrail'i, Amerika'yı kahrü perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri görmeyi nasip etsin bizlere inşallah demişler. Canı gönülden amin diyoruz. Bizlere bir şiir göndermişler. Seslendirirseniz seviniriz demişler. İnşallah yer vereceğiz.

üstüne çöken gece bir bombanın değil, bir suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adını enkaz taşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız, bir annenin yarım kalan doğasıdır. Zeytin ağaçları tanıktır. Toprak nice işgali gördü ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmayı sürdürdü. Filistin, bir haritadan silinmeye çalışılan değil, her çocuğun avucunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi göğü karartsa da bir taşın içindeki inanç koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekle, yıkılmış okulun duvarına buradayız yazmakla yaşar. Ve dünya susarken Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersi verdi. Bir gün o çocuklar büyüyecek, denizin kıyısında korkmadan koşacak, gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek ve Filistin acısıyla değil,

özgürlüğüyle anılacak. Bu güzel şiirlerinden ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve dinleyicimiz bazı sıkıntıları olduğunu belirtmiş ve tüm dinleyicilerden dua talebinde bulunmuşlar. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Rabbim yardımcınız olsun. Son olarak emin olan Allah'a emanet olun diye mesajlarını bitirmişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır Pembeviran Köyü'nden Fatime Kınay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sıradaki tüm güzel eserleri öncelikle yanımda bulunan kıymetli nenelerim Fatime ve Halide'ye, hicrette bulunan değerli dedelerim Şeyh Musa ve İsmail'e, amcalarım Kemalettin, Ramazan ve Necmeddin'e, Edirne'de bulunan sevgili anneme, babama ve kardeşlerime, ayrıca sizlerle radyo emekçilerine armağan ediyorum. Her birine sevgi ve selam ve dualarımı gönderiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Ve bizlerle Rad suresinin 28. ayet-i kerime mealini paylaşmışlar. Estağuzu billah, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu güzel ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattığı için Fatime Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile Maşallah eserini de dinledik. Sıradaki eserimiz Duy Dünya eseri olacak. Bir dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Pembe Viran Köyü'nden Ahsen Kınay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Sıradaki tüm eserleri ilk olarak yanımda bulunan nenem Fatime, nenem Halide'ye, hicreti olan dedelerim Şeyh Mus İsmail, amcalarım Ramazan Kemalettin ve Necmettin'e, son olarak Edirne'de olan nenem Meryem, dedem Bayram ve dayılarım İlyas, Seyful İslam'a armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Adana'dan İzzet adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Eşref Ziya'dan selam eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara. Yusufi abilere İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Rabbim Gazze'ye fetih nasip etsin. Amin. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır Çermik'ten Esma Öztürk adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile Maşallah eseğini istiyorum. Eser sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın diye bitirmişler. Az önce bu esere yer vermiştik. Bizlerden kendilerine armağanımız olsun. Elazığ'dan Fikriye Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden ey mümine Gürçük Pola eserini istiyorum. Malatya'daki aileme, sizi dinleyen oğlum Burak, eşim Saim Bey'e, hafızlık yapan kızım Meryem'e ve tüm dinleyicilere gelsin. Selam ve dua ile kalın demişler. Fikri Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Elazığ'a kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Son bir mesaj daha aktarıp güzel bir eser arası verelim. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Müslüman Bu Ne cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusufi abilerimize armağan ediyorum. Yeğenim 3 gündür hastanede kalıyor. Onun için tüm dinleyicilerden dua rica ediyorum. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Allah-u Teala sevdiklerine bağışlasın. Son olarak hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, güzel bir eser dinleyelim. Şehitler Kervanı 9'dan Duy Dünya'yı seni dinliyoruz. Dönüşünde buradayız.

0: Değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Muhammed Taha'dan gelecek. Garip eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden kim istemiş? Hemen bakalım. Adana'dan Alaaddin Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden Muhammed Taha'dan Garip eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine gelsin, selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bizlerle bir dua paylaşmışlar, hemen yer verelim. Allah'ım, yolculukta yardımcımız, geride bıraktığımız çoluk çocuğumuzun koruyucusu sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzla kötü haller görmekten sana sığınırım. Bu güzel hadis-i şerifi bizlere paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah Muhammed Taha'dan güzel bir eser dinleyeceğiz. Diyarbakır'dan Halime Şanlı adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki eserler Gurbetteki Dedeme Gelsin Ellerinden Öperim. Develi'deki anneanneme, dedeme gelsin, onların da ellerinden öperim. Yanımda olan dayıma gelsin, kuzenim Hizbanur'a gelsin. Filistin'deki kardeşlerime gelsin, Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız hep onlarla, sizlere ve ortak yayında olan dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun, dua eder, dua bekleriz diye mesajlarını bitirmişler. Halime Hanım'a teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Serenkış Şasiyanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar.
1: Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: direnişe geçmişler mustazaflar, Filistin ve Irak'ta.
1: Mardin ilimiz için öğle ezanı.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öğle. Şimdi öğle namazı vakti.
4: Mahzun mu mahzun, muzdarip ama gayret dolu, direniş dolu, iman dolu bir yürek. Melul mu melul can, kırılgan Filistin kadar, başka ne diyeyim Kudüs kadar. Giryan, efgan, dert dolu, çile dolu bir fincan. Ama abid, ama cahit, ama gül kadar masum bir çehre. Hikayesi uzun bir geçmişten, öncesinden, sonrasından, mesela İmran'dan, Zekeriya'dan, ta Yahya'dan bize kalan bir bakiye. Selam Şeyh Ahmet Yasin'e, ümmetin atan yüreğine, yani

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi Artuklu Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Önemli gelişmeler var hem Türkiye'de hem de dünyada. Hepsini aktaracağız ama dilerseniz öncelikle dünden bugüne yansıyan gelişmeler bağlamında attığımız manşetleri, başlıkları görelim. Sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, son olarak Lübnan üzerinde Siyonist terör rejimiyle Lübnan hükümeti arasında var olan ateşkesin 45 günde uzatılması noktasında bir karar verilmişti ama Siyonist terör rejimi malum ateşkes, anlaşma, kural dinlemiyor ve Lübnan'a yönelik Siyonist terör rejiminin saldırıları, katliamları devam ediyor. Birazdan Lübnan'daki son durumla ilgili haberleri aktaracağız. Sumut filosu Akdeniz'de, uluslararası sularda Siyonist terör rejiminin saldırılarına maruz kaldı ve 400'den fazla aktivisti, 50'den fazla tekneyi, gemiyi Siyonist terör rejimi bir kez daha alıkoydu. Sumut filosundaki son durumu birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. 6 Şubat Maraş depreminde Malatya büyük hasar almıştı ve bugün Malatya'dan bir deprem haberi daha geldi. 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'da son durum ne? Birazdan Malatya'dan bir bağlantımız olacak. Hem kurumların bu yöndeki çalışmaları, yapılan çalışmalar, konuyla ilgili resmi açıklamaları da konuğumuzdan alıyor olacağız. İran Savaşı bağlamında Senato'nun kararları sürekli gündemdeydi, tartışılıyordu. Malum 60 günlük bir süre var ABD yasalarına göre ve ABD başkanları savaş için Senato'dan izin almak durumunda. Herhangi bir savaş olması durumunda da 60 gün içerisinde geri çekilme zorunluluğu var. Şimdi böyle bir şey var ama ABD bu, Batı bu. Helvadan putlar, istedikleri zaman tapıyorlar, istedikleri zaman da yiyebiliyorlar. Böyle bir tablo var. Ama tüm bunlara rağmen şöyle de bir durum da söz konusu. Senato'da çoğunluk cumhuriyetçilerde, yani Trump yanlılarında, buna rağmen Trump'ın aleyhinde bir karar çıktı. Bu karar süreci nasıl etkiler? Onu da birazdan haberde paylaşıyor olacağız. Evlilik yılı, evlilik 10 yılı ve aile kurumu bağlamında önemli gündemlerin olduğu bir dönemdeyiz. Ayrıca şimdi TÜİK'in verilerine göre dikkat çeken bir istatistik var değerli izleyenler. Artık evlilikler eskisi gibi bir yastıkta kocama, ölümlü evlilik değil. Şimdi artık sözleşmeli evlilik diye bir şey çıktı. Erkekler ve kadınlar evlenmeden önce sözleşme yapıyorlar. Bu daha önce nadirdi ve şimdi %40 oranında bir artış var. Peki neden? Bu sorunu ne doğurdu ve bunun önüne geçilebilmesi adına hangi adımlar atılması gerekiyor? Bu konuyla ilgili de arkadaşlarımızın hazırladığı güzel bir çalışma var. Onu da paylaşıyor olacağız diyelim. Günün içinden başlıyor. Değerli izleyenler, bültenimize Lübnan'la başlıyoruz. Lübnan'da uluslararası hukuk ve ilkeler hiçe sayılarak soykırım ve saldırılar devam ediyor. Siyonist işgal ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 çocuk ve 3 kadın olmak üzere en az 10 sivili daha katletti.
1: Siyonist işgalciler Lübnan'da işgal ve katliamlarına devam ediyor. İşgal rejimi devam eden ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işgal ordusunun ülkenin Sur şehrindeki Deir Kanun Nehr kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtti. Açıklamada ilk belirlemelere göre saldırıda aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, ayrıca biri çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır denildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıyı katliam olarak nitelerken işgal ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Siyonist işgal rejimi ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi 17 Nisan'da duyurmuş, sözde ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Böylelikle Siyonist işgalcilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart tarihinden bu yana can kaybı en az 3030'a, yaralı sayısı ise 9276'ya yükseldi.
0: Sumut filosuyla devam edeceğiz değerli izleyenler. Siyonist işgal rejimi abluk altındaki Gazze insan yardım taşıyan Sumut filosunun son teknesine de el koydu. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist Siyonist işgal rejimi tarafından Aşdod'a götürüldü. Öte yandan Sumut filosuna yapılan saldırıda bir tekneye ateş açıldığı da görüldü.
1: Siyonist işgal rejimi abluk altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. İşgal ordusunun Ramle adlı tekneye müdahalesiyle Gazze şeridine ilerleyen tekne kalmadı. Birçok merkezden 54 tekneyle yola çıkan filoya saldırı salı sabah saatlerinde başlamıştı. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist yer alıyordu. Küresel Sumut filosu tarafından yapılan açıklamada tüm tekneler durduruldu. Yasa dışı kaçırılma olayıyla ilgili daha fazla bilgi bekliyoruz. Filistin için durmayacağız denildi. Alıkonulan aktivistlerin önce gözaltı merkezine çevrilmiş bir gemiye, sonra da Aşdod limanına götürüldükleri belirtildi. Siyonist işgal rejimi de uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu resmi olarak açıkladı. Açıklamada filoda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu kaydedildi. Öte yandan işgal ordusu Sumut filosundaki bir tekneye ateş açtı. O anlar kameraya alınırken saldırıda ölen veya yaralan olmadı. Küresel Sumut filosu 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan karasularından birkaç deniz mili açıkta işgal ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırısında işgal ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

0: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelik sonrası gıda sektöründe kritik değişiklik başladı. Özellikle yeni gıda kapsamına giren ürünler için sıkı kurallar geliyor. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulmayacak. Yönetmelikte dikkat çeken en önemli madde ise domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar oldu.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ ile birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti. Mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek. Dosyada ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan, risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak. Bakanlık yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. Bir ürünün insan sağlığı açısından risk taşımaması, tüketiciyi yanıltmaması ve beslenme açısından dezavantaj oluşturmaması gerekecek. Yönetmelikte dikkat çeken en önemli madde ise domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar oldu. Buna göre bu ürünlerle ilgili başvuru veya bildirim kabul edilmeyecek ve söz konusu gıdalar yeni gıdalar listesine alınmayacak. Açıklamada, domuz ve böcek kaynaklı bir yeni gıda ile ilgili başvuru bildirim kabul edilmez ve bu gıdalar yeni gıdalar listesinde yer almaz denildi. Firmalar artık bir ürünün yeni gıda sayılıp sayılmadığını da doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sorabilecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilgili komisyonla başvuruyu inceleyecek, en geç 4 ay içinde resmi karar verecek.
0: Değerli izleyenler, meclis suça sürüklenen çocuklar için bir rapor hazırladı. Raporda çocukların suça bulaşmasını minimize edecek öneriler yer aldı. Ebeveynlik sorumluluğunu yerine getirmeyen ailelere idari ve ceza yaptırımların getirilmesi de önerildi.
2: Toplumsal yaşam etkin katılımlarını sağlaması.
1: Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten

0: yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması, çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkinde şu öneriler sıralandı. Aileye ceza gelebilir. Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı. Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı. Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli. Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı. Raporda okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği derslerin de müfredata dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Okul-aile işbirliğinin sistematik hale getirilmesinin gerekliliğine işaret edilen raporda, akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve suç farkındalığına yönelik eğitimlerin de artırılmasının önemi vurgulandı. Okul terki ve riskli çocukları erken tespit eden mekanizmaların kurulması ve çocuklara ilişkin süreçlerin tek merkezden izlenebileceği bir takip sistemi oluşturulması da öneriler arasında yer aldı.
1: Durumlarda bile aydınlatma aracı ışık.
2: Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik operasyonla aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı değerli izleyenler. Bu sırada bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların cihazlara bağlı olmadığı ortaya çıktı.
0: Elazığ'daki özel hastanenin yoğun bakım oyunu pes dedirtti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 özel sağlık kuruluşu mercek altına alındı. Bu kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. İlerleyen saatlerde operatör doktor Alişe de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yoğun bakım servisinde çalışan bir kişi tarafından çekilen görüntülerse daha sonra ortaya çıktı. Yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü. Söz konusu kişinin çekim yaparken bunlar bir yolunu bulur, kaç kişi geldi çıktı, kaç kişi parasını aldı, benim içeride 3 aylık param var, ağlamayana mama yok, saat 9'da buradan çıkacağım, sabah 5'te uyandım. Diyor ki, hayır gideceksin. Ne yapacağım o zaman? Ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobbing. Makineye bağlı falan değil. Bu da makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler? Burada hasta bile yok dediği duyuldu.
3: Bunlar bir yolunu bulur abi. Kaç kişi geldi çıktı? Kim parasını aldı? Benim içeride 3 aylık param var. 3 aylık...
2: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. ABD Senatosu'ndan Trump'a kötü bir haber var değerli izleyenler. Senato, Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını Kongre onayına bağlayan savaş yetkileri tasarısını 7. oylamada kabul etti. Tasarı, bazı cumhuriyetçi senatörlerin desteğiyle 50'ye karşı 47 oyla geçti. Şimdi gözler Temsilciler Meclisi'ne çevrildi.
4: Amerikan Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Oylamada 47 senatör tasarı aleyhinde oy verirken 50 senatör tasarının geçmesi yönünde oy kullandı. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen savaş yetkileri tasarısı 7. kez yapılan oylamada bu kez kabul edilmiş oldu. 4 cumhuriyetçi senatör tasarıya destek verirken bir demokrat senatör hayır oyu verdi. ABD medyasına açıklama yapan bazı temsilciler meclisi üyeleri, benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün oylanmasını beklediklerini açıkladı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinden çıkacak sonuç merakla beklenirken, söz konusu tasarı temsilciler meclisinden de geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek. Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresi'ndeki cumhuriyetçiler arasında İran'la savaşın uzamasından duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

1973 tarihli savaş yetkileri yasası, ABD başkanının herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor. Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.

0: Valiak Koyun, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde sürdürülen asfalt çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen inceleme programına Artuklu Kaymakamı Muhammed Öztabak, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Genel Sekreter Yardımcıları ve ilgili daire başkanları da katıldı. Sahada yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Akkoyun, ekiplerden asfaltlama faaliyetlerinin son durumu hakkında bilgi aldı. Mahallede devam eden çalışmaların vatandaşların ulaşım konforunu artıracağını belirten Akkoyun, altyapı ve üst yapı hizmetlerinin planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kent genelinde yol yapım, bakım ve asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
1: Cemre FM Haber sona erdi.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kime hidayet ederse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de saptıracak olursa, artık onlar için O'nun dışında koruyucular bulamazsın. Biz onları kıyamet gününde, kör, dilsiz ve sağır olarak yüzü koyun bir araya toplarız. Onların varacağı yer cehennemdir. Ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız. İşte onların cezası böyle olacaktır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz kemik, toz ve toprak olduktan sonra yeni bir yaratılışla yeniden mi diriltileceğiz dediler. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerlerini de yaratmaya gücünün yeteceğini görmüyorlar mı? Oysa Allah, onlar için gerçekleşeceğinde hiç kuşku olmayan bir süre belirlemiştir. Ama zalimler yine de inkarda direnmektedirler. De ki, siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, harcamaktan korkar cimrilik ederdiniz. Gerçekten insan çok cimridir. Andolsun ki biz, Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. İsrailoğullarına Musa kendilerine geldiğinde neler olduğunu sor. Hani Firavun ona, "Ey Musa, ben senin büyülenmiş biri olduğunu düşünüyorum." demişti. Musa Firavun'a, "Andolsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbinin delil olarak indirdiğini sen de anlamışsındır. Ey Firavun, ben de senin mahvolacağını düşünüyorum." diyerek karşılık vermişti. Bunun üzerine Firavun onları o ülkeden sürüp çıkarmak istedi. Biz de onu yanındakilerle birlikte topluca suda boğduk. Onun ardından İsrailoğullarına, "O topraklara yerleşin. Ancak ahirete ilişkin söz gerçekleştiğinde onları da sizi de bir araya getireceğiz." dedik. Biz Kur'an'ı hak ile indirdik ve o gerçekle indi. Seni de sadece bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara ağır ağır okuman için bölümlere ayırdık ve onu parça parça indirdik. De ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Gerçek şu ki, daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur'an okunduğunda, onlar derhal yüzleri üstüne secdeye kapanırlar ve derler ki, "Rabbimizi bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Rabbimizin sözü elbette yerine gelecektir." Ve ağlayarak yüzleri üstüne secdeye kapanırlar. Bu durum onların huşularını daha da arttırır. De ki, ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangi isimle çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O'nundur. Namaz kılarken ne sesini yükselt ne de kıs. İkisinin arasında bir yol tut. De ki, övgü, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan ve güçsüz düşüp herhangi bir yardımcıya gereksinme duymayan Allah'a aittir. O halde onu tekbir edip yücelt. Kehf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Övgü, kulu Muhammed'e kitabı indiren ve onda hiçbir yanlışlığın yer almasına imkan vermeyen Allah'a aittir. Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki, elçi Allah katından gelecek şiddetli bir azaba karşı uyarsın ve iyi işler yapan inananlar için de güzel bir karşılık olacağını, orada cennette sürekli olarak kalacaklarını müjdelesin ve Allah çocuk edindi diyenleri de uyarsın. Bu konuda ne Allah çocuk edindi diyenlerin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Oysa ağızlarından çıkan bu söz ne kadar ağır bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylememektedirler. Onlar bu yeni kitaba inanmazlarsa, belki de sen arkalarından üzülerek kendini tüketeceksin. Biz onlardan kimlerin daha güzel iş yapacağını sınamak için, yerin üzerinde olan her şeyi onu güzelleştirmek üzere var ettik. Ancak biz daha sonra yerin üzerinde olan her şeyi kupkuru bir toprak haline dönüştüreceğiz. Yoksa sen bizim mucizelerimiz arasında Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'in durumlarını şaşırtıcı mı buldun? Bir zamanlar o gençler mağaraya sığınmışlar ve "Ey Rabbimiz, bize katından rahmet ver ve bize şu işimizden bir çıkış yolu hazırla" demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları mağarada derin bir uykuya daldırmıştık. Sonra da iki gruptan hangisinin mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesaplayacağını belirlemek için onları uyandırmıştık. Biz sana onların kıssasını gerçeğe uygun olarak anlatacağız. Onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz onların doğruluklarını daha da artırmıştık. Biz onların kalplerini pekiştirdik de, o zaman halklarının karşısına dikilip şöyle demişlerdi: "Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Bu yüzden biz onun dışında başka bir ilaha tapmayız. Çünkü aksi takdirde biz andolsun ki asılsız bir söz söylemiş oluruz. Ancak bizim şu toplumumuz Allah'ın dışında başka tanrılar edinmişlerdir. Ama onların tanrı olduğuna dair açık bir kanıt getirmeleri gerekmez miydi? Bu durumda Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir?" İçlerinden biri diğerlerine, "Madem ki siz onları ve onların Allah dışında taptıkları şeyleri terk ettiniz, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işinizi kolaylaştırsın" demişti. Sen orada olsaydın, onlar mağaranın geniş bir yerinde uyurlarken, güneş ışığının doğarken mağaranın sağına doğru yöneldiğini, batarken de mağaranın sol tarafından onlara dokunmadan geçtiğini görürdün. İşte bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kimi doğru yola ulaştıracak olursa, o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptıracak olursa, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde, sen onları uyanık sanırdın. Biz onları sağa ve sola döndürüyorduk. Köpekleri de girişte ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Onların bu durumuna tanık olsaydın, içine korku düşer ve oradan kaçıp giderdin. Böylece biz birbirlerine sormaları için onları uyandırdık. İçlerinden biri, "Mağarada ne kadar kaldınız?" diye sordu. Onlar "bir gün ya da daha az kaldık" diyerek cevap verdiler. Dediler ki, "Ne kadar kaldığınızı en iyi Rabbiniz bilir. Şimdi birinizi şu gümüş parayla kente gönderin, o da kent halkından kimin yiyeceğinin daha temiz olduğuna bir baksın. Ondan size yiyecek getirsin. Ama çok dikkatli davransın ve sakın yerinizi hiç kimseye belli etmesin. Çünkü sizi ele geçirecek olurlarsa, ya taşlayarak öldürürler ya da sizi kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde de asla kurtuluşa eremezsiniz." Böylece biz, Allah'ın yeniden diriltme sözünün gerçek olduğunu ve kıyamet gününde hiçbir kuşku bulunmadığını bilmeleri için onları insanlara buldurtmuştuk. Onlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, "Onların anısına bir anıt dikin. Rableri onların durumlarını en iyi bilendir." Onların durumuna vakıf olanlarsa, "Üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız" dediler. Kimileri, "Onlar üç kişidir, dördüncüleri ise köpekleridir" derlerken, kimileri de gaybı taşlayarak, "Onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir" demiş, kimileri de "Onlar yedi kişidir, sekizincileri köpekleridir" demişlerdi. De ki, "Rabbim onların sayısını en iyi bilendir. Onları ancak çok az kişi bilir. Bu yüzden onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir tartışmaya girme ve onlar hakkında hiç kimseden bir şey sorma. Hiçbir şey hakkında "Allah dilerse" demeden "ben bunu yarın yapacağım" deme. Unuttuğunda da Rabbini an ve yakında Rabbimin beni bundan daha doğrusuna ulaştırmasını umarım, de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. 9 yılda ilave ettiler. De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah en iyi bilendir. Çünkü göklerin ve yerin gaybı O'nundur. Gerçekten de O ne güzel gören, ne güzel işitendir. Onlar için O'nun dışında hiçbir koruyucu yoktur. O hiç kimseyi kendi egemenliğine ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O'nun sözlerini değiştirecek hiç kimse yoktur. O'nun dışında asla bir sığınakta bulamazsın.
0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi, 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yerser Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.
0: kurban teslimiyettir. Feda. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
9: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te, Kardeş Radyolar ortak yayınında.
10: Kalkmaz biternaz başlar, kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek saati.

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cümleten selamun aleyküm değerli dinleyicilerimiz, kıymetli gönül dostlarımız. Bir istek vakti programıyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. 9 Kardeş Radyo'nun ortak yayınında bugün Bingöl'den sesleniyoruz sizlere. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Nasip olursa inşallah 1 saat 45 dakikalık gibi bir birlikteliğimiz olacak. Eserlerinize, isteklerinize, mesajlarınıza, dualarınıza varsa beddualarınıza yer vereceğiz. Evet değerli dinleyicilerimiz, istek hattımıza WhatsApp üzerinden sadece mesaj yollayabilirsiniz. Bilmeyen kardeşlerimiz için iletişim hatlarımızı hatırlatalım. WhatsApp hattımız 552 334 93 70. Bu numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Programımıza başlamadan önce bir istekte bulunalım. Mesaj gönderen kardeşlerimiz var. Allah razı olsun, eksikliklerini göstermesin. Fakat farklı kişilerden, şahıslardan, bizleri sessizce dinleyen kardeşlerimizden de mesajları bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk eser bizden gelecek. Celaleddin Ağa da bizlerle olacak ve şehitler ölmez diyecek. Bu eserimiz şu anda sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Dinleyelim eserimizi, akabinde burada olacağız. Telefonlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, ilk eserimizi dinledik ve yayında olan radyolarımızın adını saymayı unuttuk. Hatırlayalım. Diyarbakır'da Çağrı FM'deyiz, Batman'da Aksa FM'de, Van'da Serhat FM'de, Mardin'de Cemre FM'de, Adana'da Huslat FM'de, Urfa'da Radyo Urfa, Siirt'te Botan FM'de ve Gaziantep'te Kervan FM'deyiz. Ayrıca Avrupa'dan Davet FM'de ortak yayınımızda. Oradaki kardeşlerden de mesajları bekliyoruz. Mesajlara bakıyorum, ağırlıklı olarak Diyarbakır, yani Çağrı FM dinleyicileri bu konuda hassaslar. Diğer radyolar ne yazık ki sürekli Diyarbakır'ın gerisinde kalıyorlar. Rakip aranıyor Diyarbakır'a, buradan duyuralım dinleyicilerimize. Evet, selamünaleyküm, kolay gelsin demiş Ahmet Hamdullah kardeşimiz Diyarbakır'dan. Aleyküm selam, Şehit Salahaddin Ahmet eserini istiyoruz demişler ve bir dua ile, mesajını bitirmiş kardeşimiz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin, ateşleri bol olsun, amin diyoruz kardeşimizin bu güzel

tutmasıdır. Evet, kardeşimizin eseri Grup Ümmet'ten Salahaddin-u Ahmet adlı eser. Dinleyelim akabinde inşallah. Sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten güzel bir eser dinledik ve El Mevtu İsrail adlı eserimizle devam ediyoruz. Dinleyicimiz Diyarbakır'dan Şehadet kardeşimiz, selamun aleyküm demişler, aleyküm selam. Filistin eserlerinden bir eser, marş çalar mısınız? El Kassam mücahitlerine gelsin, Çağrı FM ailesine, Rehber TV ailesine gelsin, selam ve dua ile Allah'a emanet olun, selamun aleyküm demişler, aleyküm selam. Evet, El Mevtu İsrail adlı

Evet değerli dinleyicilerimiz, El Mevtu İsrail adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Adana'dan İzzettin kardeşimiz daimi dinleyicilerimizden selamun aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, çok şükür. Grup Ümmet'ten İbrahim'e memezun bu eser ricamdır demiş. Eser Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize Vuslat Efem'den İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Kervan Efendi'den Ökeç Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Urfa Efendi'den Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Serhat Efendi'den Serhat abime, Ferhat Adem Hocama, Nurullah Hocama, Cemre Efem, Çağrı Efem, Botan Efem, Aksa Efem ailelerine ve çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Evet, bütün radyolarımıza armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Bizden de kendisine armağan olsun. Grup Mizgina İslam serisinden İbrahim Ememezim bu adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, İbrahim Ememez'in bu adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Selamun aleyküm demiş Siverek'ten Rahime Betül kardeşimiz, aleyküm selam. Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm eserini aileme ve tüm dinleyicilere gelsin, Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demişler ve Gazze için bir şiir paylaşmış kardeşimiz bizlerle. Yetim misin, öksüz müsün, soranın yok, yalnız mısın? Sokaklar kan gölü olmuş, suçun nedir söyler misin? Terk edilmiş kaderine, yanıyorum kederine, zindandaki erlerine, solan Gazze güllerine. Ben Gazze'yim, ben Aksa'yım, ben ümmetim demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz bu güzel paylaşımlarından dolayı. Sözün tükendiği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer Gazze'dir diyerek mesajını bitirmiş kardeşimiz. Acı ama gerçek, ne yazık ki öyle. Murat Yaman, Gülümser Yüzüm diyecek. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 14.34 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Sıradaki eserimiz Selamun Aleyküm demiş Kastamonu'dan Gamze Şehidoğlu kardeşimiz. Aleyküm selam. Hem kendi adıma hem çocuklarım Ömer Faruk ve Kevser adına hicrette olan değerli babam Sabahattin Alkan'ı sevgiyle selamlıyoruz. Babacığım dualarımızdasın demişler ve sıradaki tüm eserler babama ve babaannem Bedriye Alkan'a armağan olsun. Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserimiz Murat Belet Çaretui adlı eserimiz olacak. Esselamun Aleyküm demiş. Hayırlı programlar diliyorum. İstanbul'dan Hatice Ceren kardeşimiz. Aleyküm selam. Mustafa Cihat Can dedim veya Murat Belet Tui Çare eserini yayınlar mısınız? Teşekkürler demişler. Biz teşekkür ederiz. Murat Belet Tui Çare adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, Murat Bellet, Tuyi Çare adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, hayırlı yayınlar demiş dinleyicimiz. Aleyküm Selam. Hayırlı yayınlar Bingöl'den Ahmet Becerikli abimize selamlar olsun. Şehit serisinden Şehit Hüseyin'e File parçasını sizleri severek dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Bizden de kendisine ve Ahmet kardeşine armağan olsun. Ahmet kardeşi de kendisine armağan ediyor eseri.
1: Alev alev yanar yüreğimizde.
0: Evet, mesajlarımız da epey birikmiş. İnşallah bütün mesajlarınızı okuyacağız, bilginiz olsun. Eserler yetişmese bile Grup Ümmet'ten dinleyelim kardeşimizin eserini akabinde. İnşallah sıradaki eserler için buradayız.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'in güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz, hayırlı yayınlar diliyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Musab. Aleykümselam. Grup Genç Kan Toprağı Düşünce eserini çalmanızı istiyorum. Esaret altında olan kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve eşimin dava arkadaşı Ahmet Hoca, tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerim, Gazze ve Filistin halkına, evlatlarım Ömer Taha, Ayşe, Muhammed Musab, Yifanur, armağan olsun. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Hayırlara vesile olduğunuz için yolunuz sırat-ı müstakim yolu olsun. Amin diyoruz. Hakkınızı helal edin. Selam ve dua ile demiş dinleyicimiz. Ayrıca bir talepte bulunmuş dinleyicilerimizden ve bizlerden. Yarın eşimin ilk duruşması var. Onun için de dua istiyorum demişler. Rabbim tüm kardeşlerimize hayırlı kapılar açsın inşallah. Dinleyicilerimiz de kardeşimiz için dua ederlerse güzel olur inşallah. Grup Genç Kan Toprağı Düşünce adlı eserimizi dinleyelim, akabinde buradayız.
1: Yan gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenim. Bir daha o yerden kalkmam acısına. Önce bir damla kanım düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarlarım boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin, yüreklere işlensin, yalnız Allah için yaşansın. Ve ölüm, ölüm de yalnız onun için olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Genç'ten güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Eşref Ziya İnfilak adlı eserimiz. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam, ben Adana'dan İzzet. Eşref Ziya selam eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere. İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Rabbim Gazze'ye fetih nasip etsin. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz İzzet kardeşimize. Eşref Ziya'dan selam eserini bulamadık. Onun yerine inşallah İnfilak adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, grup Eşref Ziya'dan İnfilak adlı eserimizi dinledik. Saatlerimiz 14.56 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sıradaki eserimiz Zazaca bir eser, Muhammed Taha'dan Garip adlı eserimiz. Selamun Aleyküm demiş Adana'dan Alaaddin kardeşimiz. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Sizden Muhammed Taha'dan Garip eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve sizlere gelsin selam ve dua ile mesajını bitirmiş kardeşimiz. Aleyküm selam. Muhammed Resulullah, la ilahe illallah, Muhammed Habibullah. Evet, Muhammed Taha Garip eserini dinleyeceğiz. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Muhammed Taha'dan güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Grup Mavera Umuda Ağıt adlı eserimiz. Muhammed Resulullah, la ilahe illallah, Muhammed Habibullah, la ilahe illallah. Eseri bizden isteyen kardeşimiz Diyarbakır'dan Hüsna kardeşimiz. Selamun aleyküm demişler, ben Diyarbakır'dan Hüsna. Diyarbakır cezaevinde olan canım oğlum Deniz'e kalemim kırıldı anne parçasını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demiş dinleyicimiz. Allah-u Teala hayırlı kapılar açsın. Evet, yine Mardin'den selamlar demiş Mustafa kardeşimiz. Hayırlı bereketli yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sıradaki bütün eserler kıymetli dinleyicilere gelsin. Ahirette mekanınızın cennet olmasını istiyorsanız dünyada takıldığınız mekanlara dikkat ediniz diye bir mesajla bitirmiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı. Yine Adana'dan Ahmet kardeşimiz, sıradaki eseri bütün peygamber sevdalarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile demiş. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Evet, Grup Mavera Umuda Ağıt adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.08. Grup Mavera Umut Ağat adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Şanlıurfa'dan İsa Yakak kardeşimiz, selamünaleyküm, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Ben Şanlıurfa'dan İsa Yakak demiş. Aleykümselam. Hayırlı bereketler günler diliyorum. Ender Tekin'den Gazze parçasını tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu gönüllerine, Yusufi abilere ve ortak yayında olan radyo dinleyicilerine, sizlere, Filistin'e, Gazze'ye, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyalara gelsin. Adana'dan İzzet Baykal'a gelsin. Allah'ın laneti İsrail, Amerika ve yandaşlarına olsun. Selam ve duayla demiş. Aleykümselam. Evet ve bir ayet-i kerime paylaşmış. Tevbe suresi 31. ayet-i kerimesi. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar ise rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Onlar bunlarda ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Bir sevda türküsüdür ben... Evet, teşekkür ediyoruz kardeşimize ve Ender Tekin'den Gazze eserini dinleyeceğiz. Gazze'ye güneş doğdu.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar, nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

Savaş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine.

0: dinleyiciler.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.18 ve devam ediyoruz. Sırada Zazaca bir eserimiz var. Hikmet Kıyançek'ten Sebma adlı eser. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demiş Bingöl'den Behçet Korkmaz abimiz. Aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. Hikmet Kıyançek'ten Sebma adlı eseri genelde 10 radyo dinleyicilerine ve çalışanlarına, özelde ise Muhittin Ozan, İdris Görgürü, Tolga Bahatemur, Ekrem Öten, Mesut Yöndeş, Veysel Işık, Mustafa Kömürtaş için istiyorum demiş Behçet abimiz ve bir ayet paylaşmışlar Bakara suresinden. Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda, iyiliklerde yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Teşekkür ediyoruz ve grup selamdan Hikmet Kıyançek, Sebma diyecek akabinden inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz Kayseri'den bizlere güzel bir mesaj yollamış. Yıkık minarelerden yükselir feryat, Gazze kan ağlar, uykuda mısın ümmet? Yetim kalmış çocukların gözlerinde feryat, Kudüs prangalı sinede derin bir hasret. İlk kıblem, göz bebeğim, amanetimdin oysa. Şimdi sokaklarında barut kokusu ve kan, birleşse yürekler, ümmet bir ayağa kalksa, yıkılır zulmün duvarları, özgür olur o can. Ağla ey mazlum şehir, ağla talihine, seni yalnız bırakan şu gaflete yan. Gün gelir elbet dönülür o şanlı tarihe, sen söküp atılacak en kutsal davasın inan. Toparlan ey ümmet, silkin şu uykudan. Kardeşin çaresiz, sancağın boynu bükük, Gazze kurtuluşun artık bu kanlı kuyudan. Kudüs özgürleşsin, bitsin boynu büküklük. Teşekkür ediyoruz Mehmet Şükrü Benzin kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Zulüm Üstüne Zulüm Şehitler Kervanı'ndan. Selamünaleyküm İstanbul'dan Samet kardeşimiz ve aleyhinaleyküm selam. Şehitler Kervanı 6'dan Zulüm Üstüne Zulüm eseri tüm kardeş radyolara gelsin selam ve duayla demişler. Aleyküm selam. Bizden de Ahmet kardeşimize armağan olsun. Yine Şanlıurfa'dan Şeyda Orhan kardeşimiz selamünaleyküm demişler. Ve aleyhinaleyküm selam. Sıradaki ilahiyi tüm Müslüman kardeşlerime, Rehber TV ailesine, Radyo Urfa ailesine gönderiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz ve Kervan 6'dan Zulüm Üstüne Zulüm adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.29, programımızın sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş ve bakalım sıradaki eserimiz Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail adlı eser. Selamun Aleyküm demiş Gaziantep'ten Mehmet Bulut kardeşimiz. Aleyküm Esselam, hayırlı yayınlar inşallah. Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Bingöl FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz, Gazze'ye selam, direnişe devam demiş kardeşimiz. Aleyküm selam diyoruz bizden de. Sizlere ve tüm Gaziantep'lilere armağan olsun eser. Uzunca bir yazı göndermişsiniz. Kusura bakmayın, programın sonu. Yazıda biraz uzun okuyamayacağız. Özür dileriz. Evet, yine Diyarbakır'dan Ümmü Mervan kardeşimiz. Selamun aleyküm ve rahmetullah demişler. Hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır cezaevinde bulunan kıymetli eşime Kavgam Karanlığa ezgisini armağan ediyorum. Hamdolsun bizi imtihan eden, zor anlarda kendini hatırlatan Rabbimize. Unutma, her imtihan hayırdır. Hayır içindeyiz inşallah. Rabbim bütün Müslümanların sıkıntılarını gidersin demişler. Amin diyoruz. Allah-u Teala sizlerin de sıkıntılarını gidersin. Sıradaki eseri de armağan edelim sizlere. Eserler yetişmeyeceği için kusura bakmayın. Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail diyecek akabinde. Sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail adlı eserimizi dinledik ve son eserler. Sıradaki eserimiz Muhammed Taha Muhammed adlı eserimiz olacaktır. Selamun aleyküm demiş Bingöl Tavz aşiretinden Ömercan Genç kardeşimiz. Aleyküm selam. Muhammed Taha'dan Muhammed ilahisini rica ediyorum. İlahi Bingöl halkına, Tavz aşiretine ve Diyarbakır halkına armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Evet, yine hayırlı programlar demiş Diyarbakır'dan Abdullah kardeşimiz. Sizden Şehit albümünden Ya Rabbi Müslüman Cihveş Yerke eserini tüm dinleyicilerinize ve İslam davasına gönül veren tüm müvahitlere armağan ediyorum. Rabbim kendi rızası için çalışmalarınızı kabul etsin inşallah demiş. Amin. Teşekkür ediyoruz. Eseriniz yetişmeyecek maalesef. Mesajlarınızı okuyoruz. Evet, Mardin'den selamlar demiş Mustafa kardeşimiz. Sıradaki bütün eserler kıymetli dinleyicilere gelsin ve bir söz paylaşmış. Daha önce bir dinleyicimiz de paylaşmıştı. Tekrar okuyalım. Ahirette mekanınızın cennet olmasını istiyorsanız dünyada takıldığınız mekanlara dikkat ediniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir mesaj daha okuyalım. Adana'dan Ahmet kardeşimiz, sıradaki eseri bütün peygamber sevdalarına armağan ediyorum. Selam ve duayla demişler. Aleyküm selam. Evet, dinleyelim eserimizi. Akabinde inşallah son bir eser ve veda için burada olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.38 ve son bir eserle programımızı sonlandıracağız. Sonlandırmadan önce gelen mesajlarımızı okuyalım. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demiş Diyarbakır'dan Nisa kardeşimiz. Aleyküm selam. Mizgine İslam'dan Vaya Rabu Tariti eserini çalmanızı rica ediyorum. Eser bütün Çağrı FM dinleyicilerine, sizleri dinleyenlere ve dinleyen kuzenlerime gelsin. Selametle kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Evet, dediğim gibi eser yetişmeyecek. Kardeşlerimizin mesajlarını okuyalım. Selamun aleyküm demiş Ümmü Huzeyfe kardeşimiz Diyarbakır'dan. Diyarbakır'da 3 kapalı cezaevi, ciğerim kardeşim Deniz Yıldırım'a hücre duvarı ezgisini armağan ediyorum. Allah-u Teala hayırlı kapılar açsın kardeşinize. Evet, bir diğer mesajımız. Selamun aleyküm demiş Diyarbakır'dan katılıyorum. Sizden Filistinli Doktor Ala'nın şiiri ricamdır. Aleyküm selam diyelim. Şiir aileme, Yusuf Yabiler'e, şehadet aşıklarına, şehit ailelerine, medres arkadaşlarıma, sizlere, Sumut Filosu'na ve Çağrı FM çalışanlarına gelsin. Bir ayet ve bir dua paylaşmışlar. Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Ey Allah'ım, Hazreti Musa'ya yol açtığın gibi Sumut Filosu'na da yol aç, Gazze'ye ulaştır diye bitirmişler mesajlarını. Amin diyoruz. Selamun aleyküm demiş ben Hazro'dan Nurşen Şöğüt. Sabır Keşe Dava İslam eserini çok kıymetli Dilan ablama, Nurdeniz ablama, Büşra ablama, Semanur ve Nisa kuzenime armağan ediyorum. Kolaylıklar, hayırlı yayınlar diliyorum değerli Çağrı FM ailesine demişler. Teşekkür ediyoruz Çağrı FM ailesi adına sizlere. Evet, bu eser inşallah kapanış eserimiz olacak. Son mesajlarımıza bakalım. Evet, selamun aleyküm demiş. İyisiniz inşallah. Sizleri severek dinliyoruz. Aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah işinizi rast getirsin. Ben Cizre'den İlayda. 14 yaşındayım. Bu ilahiyi bütün mümin kardeşlerime, aileme, akrabalarıma armağan ediyorum. Allah bizlere hidayet nasip etsin. Özlem Ajans'tan Garibe Zaman ilahisini çalabilir misiniz demiş kardeşimiz. Evet, dediğim gibi eseri çalamayacağız. Bu da son mesajımızdı. Bizden de kardeşimize armağan olsun. Evet değerli dinleyicilerimiz, Diyarbakır yine önde bitirdi Çağrı FM. Birçok şehrimizden mesaj alamadık. Canınız sağ olsun. Sürekli belirtiyoruz. Aslında bu program sizlerle bir iletişim kurma adına yapmış olduğumuz programdır. Yoksa günümüz dünyasında isteyen istediği her esere her şekil ulaşabiliyor. Ama burada kardeşlerimizle birlikte sunduğumuz bu program inşallah aramızdaki muhabbeti daha bir artırıyor. Programlar sizin içindir. Bunun hatırlatmasını yapalım. Değerli günlük dostlarımız, bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler haftaya yine aynı gün, aynı saatte burada olacağız. Hafta içi her günde saat 14'te farklı bir şehirden sizlerle birlikteyiz. Evet, mesajımı, programı kapatmadan önce Bingöl'den bir kardeşimiz, selamun aleyküm, sizleri Bingöl'den sessiz dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz. Aslında dinleyicilerimizin büyük çoğunluğu sessiz dinleyici, biliyoruz bunu. Sesimizi şu anda binlerce insan duyuyor. Ama her kardeşimiz yazmıyor. Dediğim gibi sorun değil. Bizleri yalnız bırakmayan çok kardeşimiz var. Mesajlarını, eserlerini zaten yetiştiremiyoruz da. Evet değerli dinleyicilerimiz, Bingöl'den mesaj atan kardeşimize de armağan olsun bu eser, bizden kendisine gelsin. Nasip olursa önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: hızla akıp geçtiği, seslerin gürültüye karıştığı bu çağda bizler Bingöl FM olarak
1: kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Vali Akkoyun asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde sürdürülen asfalt çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen inceleme programına Artuklu Kaymakamı Muhammed Öztabak, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Genel Sekreter yardımcıları ve ilgili daire başkanları da katıldı. Sahada yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Akkoyun, ekiplerden asfaltlama faaliyetlerinin son durumu hakkında bilgi aldı. Mahallede devam eden çalışmaların vatandaşların ulaşım konforunu artıracağını belirten Akkoyun, altyapı ve üst yapı hizmetlerinin planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kent genelinde yol yapım, bakım ve asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
5: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488 Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
6: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
7: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
8: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
9: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
10: Sanayi AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
11: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
12: Reklamları dinlediniz.

biz insanız diyorsanız, hakkı savunuyorsanız, böyle sızlanıyorsanız, gelin iman pınarına. Katliamlar ulaşmadan, yaş kuru ile yanmadan, kanınız boşa akmadan, gelin hayat pınarına. Avrupa'daki medeniyet, Sırplardaki o zihniyet, sizi de yakar nihayet, gelin izzet pınarına. Gördünüz Çeçenistan'ı, Halepçe'yi, küfürdü iştirdi kanı, gelin İslam pınarına. Mezarınız açılmadan, kefeniniz biçilmeden, suçlu diye seçilmeden, gelin Kur'an pınarına. Cezayir'i, Filistin'i, Keşmir ile Filipin'i, kusuyor kafirler kini, gelin İslam pınarına. Somali, Bosna, Mısır, Eritre, Moro'da, küfür her dem katliamda, gelin dirlik pınarına. Amerika sihirbazlığı, kralların yobazlığı, bitti tilki kurnazlığı, gelin şuur pınarına. Makam, mevki, mal ve şöhret, hepsi zillet, hepsi töhmet. Birliktedir ancak izzet, gelin vahdet pınarına. Gelin rıza-i ilaha, koşun, kavuşun Allah'a, gelin vuslat pınarına.

Hatırla ki sen de bir ömrün ikincisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.

kader artık hep keder şeklinde tecelli ediyordu. Düşmanların iki tarafından da saldırarak büyük bir kısmını işgal ettikleri Anadolu'da aynı zamanda asrın en müthiş kışı yaşanıyordu. Dağları kar, ovaları buz kaplamıştı. Kaynaklar kurumuş, ırmaklar donmuş ve kış hayatı hakim olmuştu. Tabiatın her zamanki tabii hallerinden biriydi bu. Ama Osmanlı'ya Rus'tan daha fazla zarar veren kara kış, kanı damarlarda dondurup ilikleri işleyen kışın bu soğuk nefesi zaman zaman iyice azıp bir fırtına haline gelmesine rağmen hükmünü sadece bir masal motifi gibi sık sık yer ve şekil değiştiren büyük bulut kümelerine geçirebiliyordu. Çünkü yerde ne sallanacak bir dal, ne kımıldayacak yaprak, ne de savrulacak toprak vardı. Böyle zamanlarda sadece askerler hareket edebiliyorlardı. Onlar da şimdi sabahın olmasını, güneşin doğmasını bekliyorlardı. Henüz sabah olmamış, güneş doğmamıştı. Ama önce karanlıklar çözüldü, aylardır bir türlü fıtri kıvamını bulamayan ve en kesip anında bile karları karartmayan gece karanlığı yavaş yavaş dağılmaya başladı. Biraz sonra hava aydınlandı, ardından da güneş doğdu. O zaman yerleri kaplayan soğuk ve beyaz örtü göz alıcı bir parlaklığa büründü. Buna rağmen askerler için değişen bir şey olmadı. Çünkü bu beyazlık da o karanlıktan pek farklı değildi. Tıpkı karanlık gibi karın da kendisine has şartları vardı. O da olabildiğince hayata hakim, olabildiğince kalın ve kalıcıydı. İnsanların hayatları ancak bu şartlara uydukları ölçüde kolaylaşır, uymadıkları takdirde yaşanması güç bir hal alırdı. Nöbeti daha yeni devraldığı halde kara kışın bu katı şartlarına teslim olan ve göz kapaklarından başka bir yeri kımıldamayan nöbetçi karşı köşede kararan gölgenin kendisine doğru yöneldiğini görünce afalladı. Hafif öne doğru eğilip dikkatlice bakınca gelenin bir Osmanlı milis askeri olduğunu anladı ve silahına davrandı. "Dur!" Sesi ağzından çıkar çıkmaz donup ayaklarının dibine döküldüğü için bu ihtarı duymamış gibi milis aynı rahatlıkla yaklaştı ve gelip tam karşısında durdu. Nöbetçi ancak ondan sonra fark edebildi onun silahının ucunda beyaz bir bezin bağlı olduğunu. O endişelerinden sıyrılıp rahat bir nefes alarak soru sormaya hazırlanırken Abdülvahab'ın ateşli bakışları nöbetçinin nefesini gırtlağında dondurdu. "Nöbetçi subayınızla görüşmek istiyorum." "Niçin?" "Ona bir haber getirdim." "Ne haberi?" "Molla Said teslim olmak istiyor." İlk anda duyduklarına inanamayan nöbetçi haberi tekrarlamasını istercesine dikkatle ona baktı. Abdülvahab'ın tavrı da sesi kadar sakin ve inandırıcıydı. Onu fark edince yerine bir nöbetçi çağırmayı bile düşünemeden az ilerideki binaya doğru koştu. Fakat çenesi ayaklarından daha çok işliyordu. "Meşhur Molla Said teslim oluyor." O yerine kimseyi çağırmamıştı ama bu haberi duyunca bir manga asker birden koştu ve hemen Abdülvahab'ın etrafını sardı. İlk gelen çavuş onu teslim almaya kalkınca silahın namlusunu tam kalbinin üzerinde buldu. "Beni ancak nöbetçi subayınız teslim alabilir." Onun bu ani hareketi ve sert ikazı karşısında bir şey yapamadılar ve çaresiz subayın gelmesini beklemeye başladılar. Aslında savaşın en tabii haliydi bunlar. Savaşan bir asker için esaretin de zafer kadar normal olduğunu onlar da bildikleri halde kazanmanın keyfini çıkarmak istiyorlardı. Teslim olan kişi sadece gelen milis olsa bunu çoktan yaparlardı. Eğer keyifleri yerindeyse ve canları eğlence istiyorsa onun canını askerliğin şerefine emanet ettiğini düşünmezler, ellerini kollarında bağlayıp karşılarına geçerek atış talimi bile yapabilirlerdi. Aralarında sabahın bu soğuk sessizliğini böyle bir can şenliğiyle dağıtmak isteyenler de yok değildi. Ama karşılarındaki sert bakışlı mert delikanlı canını değil, kumandanını kurtarmaya çalışıyor, teslim olmaktan ziyade verilen bir emri yerine getiriyorlardı. Zaten onları korkutan, nefeslerini gırtlaklarında donduran şey de ona bu emri veren kişinin meşhur Molla Said olmasıydı. Onun için onlar da bu asil isteğe saygı duydular ve Abdülvahab'a dokunmadılar. Ama hepsinin zihninde birbirine zıt iki kelime kenetlenip kaldı. Bediüzzaman ve Esaret. Rusların ve Ermenilerin belki de en çok istedikleri şeydi bu.
Anadolu topraklarına girdikleri günden itibaren hep bunun hayalini kurdukları halde bir gün gerçekleşebileceğine kendileri bile ihtimal verememişlerdi. Gerçi bir gece önce bu iki kelimeyi birbirine bir hayli yaklaştırmışlar, Molla Saidi ve arkadaşlarını 4 kat çember için almışlardı. Onun yine de bu çemberleri yararak kurtulduğunu düşünüyorlardı. Çünkü 30-35 saattir aramalarına rağmen bulamamışlardı. Askerler bu efsaneleşen isimle tekrar karşılaşmaktan korkarken şimdi bir milis gelmiş onun teslim olmak istediğini söylüyordu. Onun için inanılması imkansız bir şeydi bu. Bazıları bu hareketin bir tuzak, bir hile olabileceğini düşünüyorlar ama buna ihtimal vermiyorlardı. Çünkü daha önce yakalanan Müslüman esirlerden onun hileye ve yalana tenezzül etmeyen bir fıtrata sahip olduğunu defalarca dinlemişlerdi. Meşhur Molla Said'in bu hususiyetlerini daha önce hiç duymamış olsalar bile haberi getiren milisin hareketleri de sözleri de onları bu korkudan kurtarıyor ve itimat telkin ediyordu. Kendileri kalın kaputların, kürklü kalpakların, deri çizmelerin içerisinde zangır zangır titrerken onun sesinde ve hareketlerinde en küçük bir titreyiş bile yoktu. Yüzünü yere çevirse kalın buz tabakalarını bir nefese eritecek kadar sıcak ve aydınlık bir siması vardı. Gittikçe kalabalıklaşan askerler hayranlıklarını içlerinde saklayan donuk bakışlarla Abdülvahhab'ı seyrederken haberi duyduğu anda koğuşları velvele veren nöbetçiyle subay geldi. Onun kanatlanmaya hazırlanan kartal gibi gergin kasları ancak o zaman gevşedi. "Meşhur Molla Said yaralandı," dedi nöbetçi subaya dönerek. "Teslim oluyoruz." Nöbetçi subayının yüz hatları kış başında donmuş ve hiç çözülmemiş gibi kas katıydı. Vahap sözünü bitirinceye kadar hiçbir hareket yapmadı. O söyleyeceklerini söyleyince elindeki silahı aldı. Ucundaki sarık bezini çözerek silahı yanındaki askere verdi. Yüzünü hafifçe yere doğru eğerek elindeki temiz ve beyaz sarık bezine baktı. O zaman yüzünde buz üzerindeki buğuyu andıran bir tereddüt ve tefsir dalgası gezindi. Hisleri lahu baharı gibi bütün ruhunu yararken donuk hareketlerinde en ufak bir çözünme bile olmadı. "Bu size ait olmadı," dedi bezi onu verirken. "Benim. Silahı ise mecbur kaldığınız için elinize almışa benziyorsunuz." "Öyle oldu. O halde o bizde kalsın." "Kalsın." Şaşırma sırası Abdülvahhab'a gelmişti. O derdini bildiği kadarıyla Rusça anlatmaya çalışırken Rus subayı şivesi biraz farklı da olsa güzel bir Türkçe ile konuşuyordu. Abdülvahhab bunu fark edince biraz toparlandı ama subayın yüz hatları hala hiç çözülmeyen Sibirya buzu gibi kas katıydı. "Neredeler?" dedi. "Dere boyundaki su kemerinin içinde." "Neresinden yaralı?" "Omuzundan ve ayağından." "Başka?" "Ayağı da kırık." Subayın gözlerindeki mana birden değişti. Mahzun bir nazarla önce gösterilen istikamete baktı, sonra da etrafındakileri süzdü. Abdülvahhab da kendisi de sakindi. Askerler ise korku ve şaşkınlık arası garip bir telaşın içindeydiler. Onların bu telaşlı hareketlerine gayri ihtiyari gülen subay, birkaç askeri siyede getirmelerini emretti. Müşfik bir hareketle onun kolundan tuttu ve diğer askerlerle birlikte su kemerine doğru yürüdüler. Olanları başından itibaren takip eden fakat karışmayan bir emir subayı bir süre onlarla birlikte gitti. Sonra birden karar değiştirdi ve karargaha doğru dönerek adımlarını hızlandırdı. Karargahın kapısı ardına kadar çıktı ama kendisini gözleri kapanmak üzere olan bir nöbetçi karşıladı. O, üzerindeki rehaveti atıp bir şeyler sormaya hazırlanırken subay buna fırsat bırakmadı. "Kumandan kalktı mı?" dedi çıkışan bir ses tonu ile. "Kalktı komutanım." Karargahların kalıplaşmış soruları ve faydasız formaliteleriyle vakit kaybetmek istemiyormuş gibi nöbetçinin yanından geçti. Merdivenleri ikişer üçer atlayarak çıktı ve komutanın kapısını çaldı. Az sonra içeriden yarısı öksürüğe karışan boğuk bir ses yükseldi. "Gir." Emir subayı sakin bir hareketle kapıyı açtı, içeri girdi. Kapıyı kapattı ve esas duruşa geçip selam verdi. O sırada bir şeylerle meşgul olan kumandan başını kaldırmadan eliyle selamı aldı. Kumandanların bu gibi tavırlarına alışkın olan emir subayı her zaman yaptığı gibi yine sert bir hareketle bir adım öne çıkıp durdu. "Önemli bir haberim var komutanım," dedi.
Gelenin emir eri olmadığını ancak o zaman anlayan kumandan aynı umursamaz tavırlarla başını kaldırdı ve göz ucu ile karşısında duran subayı süzdü. Onun heyecanlı hali değişmeyince biraz toparlandı. ''Söyle bakalım, sabahın bu saatinde getirdiğin önemli haber neymiş?'' ''Meşhur Molla Said yakalandı.'' Kumandanın henüz su yüzü görmemiş geniş ve ablak suratında bir anda yüzlerce hayret ifadesi birden oynaştı. Dudaklarına inanamayan insanlara has bir heyecan haliyle bir süre öylece kaldı. Daha sonra önündeki her şeyi kenara iten bir el hareketiyle masadan kalktı ve subayın yanına geldi. ''Molla Said mi dedin?'' ''Evet komutanım.'' İlk anda bunun başka bir kişi olabileceğini düşündü. Çünkü Türkler arasında Said ismi de Molla sıfatı da oldukça yaygındı. Yakalanan kişi bir başka Molla Said olabilirdi. Üstelik Ermeniler son zamanlarda buna benzer pek çok asılsız haber yaydıklarından habere, kaynağına göre itibar etmek istiyordu. Onun için biraz daha sakinleşti. Duyduklarından emin olmak isteyen bir tavırla subayın omuzunu okşadı. ''Şu keçe külahlıların kumandanı olan meşhur Molla Said mi?'' ''Evet komutanım. Yani Bediüzzaman. Bediüzzaman. Emin misin?'' ''Emin.'' Alay kumandanı haberin doğruluğundan emin olmaya başlayınca gururla gerindi. Sevincini içine sindirmek istercesine ağır adımlarla pencerenin önüne gitti. O mevsimde benzerlerinden hiçbir farkı olmamasına rağmen ilk defa görüyormuş gibi uzun uzun karşı yamaçları seyretti. O sırada haberi askerlere has bir soğukkanlılıkla karşılaması gerektiğini hatırladı. Biraz daha dışarıya bakarak sakinleştikten sonra masaya doğru yürüdü. Koltuğuna oturdu ve takdir dolu ifadelerle subaya baktı. Gururunu onu da ortak etmek istercesine ona doğru eğildi. ''Asıl zaferi şimdi kazandık işte.'' dedi. ''Bu herhangi bir Osmanlı kumandanının değil, ilmin esaretidir. Bediüzzaman Osmanlı'nın ilminin sembolüdür. Eğer ona baş eğdirebilirsek Osmanlı'yı ayakta tutan güçlerden birini yani ilmini yıkmış oluruz.'' ''Evet efendim.'' ''Bir de dinini esir edebilirsek artık Osmanlıların işi tamamdır. Yani halifeyi mi? Bir bakıma öyle de sayılabilir.'' Bu yeni düşüncenin ve hayalin heyecanı ile yerinde oturamadı. Tekrar koltuğundan kalktı, tabancasının kabzasını sımsıkı kavrayarak odada birkaç sefer gittiği geldi. Sonra hala esas duruşta bekleyen subayın karşısında gururla dikildi. ''İlmin esareti bu.'' dedi tekrar. ''Biz Bediüzzaman'ı değil, onun şahsında ilmi esir aldık. İşte zafer.'' Kumandan bu kadar sevinmekle haklıydı. Rus ordusu aylardır, hatta yıllardır bu neticeyi bekliyordu. Bediüzzaman'ın esareti ve şehadeti üzerine pek çok planlar yapmış, bunları gerçekleştirmeyi ordunun temel hedeflerinden biri saymış, bunu yapacak kişiye de büyük mükafatlar vaat etmişlerdi. Kumandan bunu hatırlayınca durdu. Geldiği andan itibaren tavrını hiç değiştirmeyen subaya takdirle baktı. Ona verilecek maddi mükafatların yanı sıra savaş nişanları taktırmayı, hatta onu kendisi esir etmişse milli kahraman ilan etmeyi düşündü. Subaya biraz daha yaklaştı ve omuzundan kavradı. ''Onu sen seyrettin değil mi?'' ''Hayır komutanım.'' ''Evrinin altındaki subaylardan biri mi yakaladı?'' ''Hayır.'' ''Bir erin veya askerin?'' ''Hayır komutanım.'' Sorduğu her soruya hayır cevabı geldikçe göğüs kafesini zorlayan gururu küçülen ve eli subayın omuzundan kayan kumandan nihayet başını eğdi. Subayın omuzunda tutunacak yer bulamayan eli de yanına düştü ve kontrolden çıkmışçasına ileri geri sallanmaya başladı. Fakat o sallanan konu değil, beynindeki tereddüt titreşlerini durdurmaya çalışıyordu. ''Nasıl oldu peki?'' Yaralandığı için kendisi teslim oldu. Kumandan masasına dönerken tereddütle soludu. Az önce bütün benliğini sarıp ruhunu aydınlatan haber şimdi soluğunu bile ısıtamıyordu. Çünkü bu hal kendisinin zaferi değil, Bediüzzaman'ın kahramanlığının tecellisiydi. ''Demek öyle.'' dedi koltuğunu yıldırcasına otururken. Durup dururken, Gazi Osman Paşa'dan ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa'dan sonra Osmanlılar için yeni bir milli kahraman daha ortaya çıktı. Kim? Bediüzzaman. Bunu söylerken ruhunun bu kelimenin manevi ağırlığı altında ezildiğini hissediyor, hiddetine mani olabilmek için dişlerini sıkıyor, matruş dudaklarını birbirine kenetlemeye çalışıyordu.
Az önceki zafer sevinci bir anda hezimet hüznüne dönüvermişti. Şimdi kendisine Bediüzzaman'ın şanına yakışır bir şekilde karşılamak kalıyordu. O da öyle yaptı. Kalktı, kendisine çeki düzen vermek için aynanın karşısına geçti. Kalın kaşlarını düzeltti, sarkık göbeğini içine çekerek ceketinin önünü düğümledi. Subayın tuttuğu kalın paltosunu giydi, şapkasını başına geçirdi, kapıya doğru yürüdü. Bu kadar uzun hazırlandıktan ve gösterişli görüntüden beklediği tek şey, savaşın efsaneleşen kahramanı Bediüzzaman'ın gözüne heybetli görünebilmek, harap olan hissiyatını mukabil kırılan gururunu kurtarabilmekti. Ama o da olmadı. Alay komutanının ikinci hissi hezimete, karargahının kapısına uğradı. O Bediüzzaman'ı karşılamaya hazırlanırken onun getirildiğinden haberi yoktu. Onun yaralı, hatta perişan bir halde karların içerisinde kıvranırken bulacağını düşünmüş ve kendisini böyle bir insanı karşılayacak şekilde hazırlamıştı. Kapıdan çıkar çıkmaz, tahtirvan üzerinde seyahat eden asil bir sultanla karşılaşınca şaşırdı. Bediüzzaman, kalabalık bir asker grubunun arasında ve omuzlar üzerindeydi. Ayağı kırık olduğu için onu sedreye yatırmak istemişler fakat o oturmayı tercih etmişti. Kırık ayağını ileriye doğru uzatmış, sağlam ayağını da kendisine doğru çekerek toplamıştı. Tüfeği hala elindeydi. Sedyenin üzerinde dimdik oturuyor, hemen kalkıverecekmiş gibi canlı ve zinde görünüyordu. Sedye, dört askerin omuzları üzerindeydi. Diğerleri de onları çember içine almışlardı. Onların etrafını da Ermeniler sarınca kalabalık bir teşhici grubu meydana gelmişti. Kendisiyle birlikte teslim olan dört talebesi de kafilerin önünde dimdik duruyorlardı. Onların silahları alınmış ama elleri bağlanmamıştı. Askerler son derece sakindi. Ermeniler ise sözleriyle onları taciz ediyor, Bediüzzaman'a ve talebelerine saldırmak istiyorlardı. Alay kumandanını karargahın kapısında görünce daha da hırçınlaşıp bağırmaya başladılar. Bediüzzaman'ı bu heybetli haliyle gören kumandan iyice hiddetlendi. Onunla göz göze geldiği anda bakışlarının ateşi ruhunun bütün direncini kırdı. Bediüzzaman'a karşı saygılı ve hürmetkar bir tavır takındı. "Susun!" diye bağırdı. Ermenilerin üzerlerine doğru yürüyerek, bağırarak. Kumandandan böyle bir hareket beklemeyen Ermeniler sustular ve riyakar hareketlerle birkaç adım geri çekildiler. Askerlere Bediüzzaman'ı ve arkadaşlarını karargah binasına götürmelerini işaret eden kumandan Ermenilerin yanına gitti. "Ne istiyorsunuz?" dedi sert bir sesle. "Esiri." "Hangi esiri?" "Bediüzzaman'ı." "Bediüzzaman bizim esirimiz değil, misafirimizdir. Dağılın şimdi." Ermeniler homurdanarak dağılırken karargah binasına dönen kumandan doğruca Bediüzzaman'ın yanına gitti. Onu askerce selamladı. Ona karşı övücü ifadeler kullanarak gönlünü almak istedi. Bediüzzaman ise oturduğu yerden onun selamını almakla mukabele etti. Bediüzzaman'ın istirahatini temin ettikten sonra onu teslim alan subayla hususi bir görüşme yapan kumandan subayı Bediüzzaman'ı korumakla görevlendirdi. Emir subayı da yemek ve tedavi için hazırlık yapmasını emretti. Çok geçmeden önce yemekler geldi. Yemekler nar gibi kızarmış güzel bir tavuk ve bir torba kuru ekmekten ibaretti. Askerler tavuğu Bediüzzaman'a verdiler. Ekmekleri de arkadaşlarının önüne koydular. Açlıktan ölmek üzere oldukları her hallerinden belliydi. Aylardır sıcak yemek yüzü görmemişler, günlerdir de hiçbir şey yememişlerdi. Buna rağmen kokusu karargahı saran tavuğa da önlerine konan ekmeklere de hiçbiri dönüp bakmadılar. Bediüzzaman Beşlemesi'nden Bediüzzaman adlı romanın 33. bölümünü dinlediniz. Yeni bir bölümde buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Backend Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Backend Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Backend Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
8: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 çift 0.
0: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 47-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: unuttuk. Unuttuk. Ne çabuk unuttuk. Ne çok unuttuk. Dünya kalın ısık değildi. Yeryüzünde karar kılamazdık ki. Geldik ve nihayet dönecek değil miydik? Şimdi hatırladığımız bu ve hiç unutmayacağımız. Ne çok unuttuk, ne çabuk unuttuk. Bizden önce gelenleri ve bizden önce gidenleri. Güzel atlara binip giden güzel insanları. Unuttuk, sırf ölümünü güzel eylemek için yaşayanları. Ve ölümünü düğün gecesi gören güzel bakışlıları. Unuttuk. Ne çok uyuduk göklerden habersiz. Ne çok unuttuk semaya yüz dönmeyi. Ayağımızı yere sabit belledik. Elimizdekileri sahiplendik. Ki değil elimizdekilerin, ellerimizin bile elimizde olmadığını hatırlamak zamanı şimdi. Çok hatırlamak ve çabuk hatırlamak zamanı. Unuttuk. Dünya bir gölgelikti oysa. Yolcu olduğumuzu unuttuk. Yolumuzun buradan geçtiğini sadece. Sadece uğradığımızı şu dünyaya. Unuttuk. Yükümüzü yeni tutmayı bilemedik. Biriktirdik, çoğalttık, arttırdık ve saydık. Geriye ne kaldı? Şimdi hatırladık. Sermayemiz yokluk, servetimiz acizlikti. Şimdi hesapladık. Unuttuk. Yüzümüzde Rahman'ın nakşı vardı. Gözümüzde Cemal'in bakışı vardı. Gönlümüzde Beka'nın aşkı vardı. Unuttuk. Ama şimdi, şimdi yüzümüz yerde kaldı. Gözümüz yaşta kaldı. Gönlümüz darda kaldı. Hatırladık ve anladık ki buradan ötesi vardı. Gelin ey dostlar, burada kalmayalım. Yüzümüzü Rahman'ın vecihine döndürelim. Yüzümüzü Gufran'ın tecellisine çevirelim. Gönlümüze ne ilerse güzel eyleyen Mevlamızın tesellisini devşirelim. Hatırlayalım. Hatırlayalım ki hatırlamaya değer bir şey bile değilken yüze geldik, varlığa vardık, dile geldik, ışığa vardık. Kimsenin bizi bilmediği, kendimizi de bilmediğimiz derin bir unutuştan alındık. Hatırlandık. Hatırlandık ki şimdi hatırı sayılır olduk. Fakat ne çok unuttuk ve ne çabuk unuttuk unutuşun çocuğu olduğumuzu. Varlığın uçarı kuşu olduğumuzu ve kanatlarımız olduğunu. Yerde kalanlardan ve arza bağlananlardan uzakta kaderimiz olduğunu unuttuk. Gelip gitmenin, konup göçmenin, ondan gelip ona gitmenin ne güzel olduğunu unuttuk. Unuttuk. Unuttuk. Hatırlayalım. Şimdi hatırlayalım ki unutuştan alınmıştık. Ve çokça unutmuş, çokça unutmuştuk. Unutmayalım ki hep hatırlandık, hep hatıra kaldık. İşte o zaman enkaz altından çıkarabiliriz belki ruhumuzu. Ve o zaman yüreğimizdeki yangın yeri İbrahimvari bir gülüşene döner. Ve biliriz ki mazlumlar mahzun olmazlar. Masumlara hüzün erişmez asla. Ve asla korku yoktur şehide. Ya Rab, şimdi hatırladık. Kabul eyle hatırlayışımızı. Affet unutuşumuzu. Kabul eyle bizi de. Kabul eyle. Kabul eyle bizi de.
1: Bye.

hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Tevekkel cuallallah der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yet-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Şehrimizden yükselen Davudi ses
2: Cemre FM tam 98.

Karanlıkta dahi ışık tuttular onlara. Haykırdılar hep hakkı uyuyan insanlara. Anlatmak için bu yolu boyandılar kanlara. Boyandılar kanlara.

Eli avuca gelmiyor can. Dokununca dökülüyor parmak uçlarından. Elimize avucumuza varlıktan yana ne düşmüşse hepsi can dokunuşundan. Parmak uçlarımıza yakınlıktan yana ne dökülmüşse hepsi can suyundan. Söze sığmıyor can, dile gelmiyor, şiire uymuyor, masalda uyumuyor. Dilimize damağımıza değen ne varsa tatmak adına hepsinin tadı can, hepsinin tuzu can. Söz etmeye değer ne varsa, kayda değer ne yaşarsa hep can heyecanı, hepsi canın romanı. Mezara inmiyor can, toprağa düşmek bilmiyor. Çamura düşen, toprakta biten ne varsa hepsinin dürtüsü candan, hepsinin dirilişi candan. Mezarlar boyu gizlenen ne varsa hepsi can tarlası. Ne varsa toprak üstünde kanayan, sancıyan hep can kavgası. Kokusu yok canın, sesi yok, nefesi yok. Çağıldısız ve uğultusuz, gürültüsüz, kavgasız kayıp gidiyor anımızdan ve anımızdan. Bileğimizden akıp giden an, damarımızda kanayan dem, damağımızda tuzlu nem, dudağımızda gamlı ney. Hepsi, hepsi can kaygısı, hepsi can tortusu. Tene değiyor can, ete kemiğe bürünüp öylece görünür oluyor. Tenin tenasında, et kemik arasında gizli ne varsa hepsinin libası can, hepsinin ayinesi can. Nefese siniyor can, bakışta siliniyor, dokunuşta yitiyor, ateşte eriyor. Renkten yana ne varsa gülde, ateşi yakan ne varsa, kanı kaynatan her neyse, hep candan, hep can ocağından, hepsi can çırağından. Dağılıp çözülüyor can zamanın kıvrımlarında, kırılıp dökülüyor yüreğin olacıklarında. Anları birbirine ulayan ne varsa hepsi canın bağından. Kırık aynalarda, soluk sarı fotoğraflarda unutulmadık, umulmadık ne varsa hepsi can yumağı.

Yüzlere vuruyor can. Bebek yüzlerden, güzel yüzlerden, masum yüzlerden, mahzun yüzlerden geçip gidiyor. İçinde içine sızan, sularda sızlayan, kalplere süzülen, şah damarda dolanan ne varsa hepsi canın kuyusundan, hepsi canın kıyısından. Yaralarda çoğalıyor can, kanda kıvranıyor, geceyi dağılıyor, gündüzü kanatıyor. Karbeyaz soğukların göğsüne akan sıcacık kanda azalan neyse, bir pıhtının özünde közlenen yangın neyse, gecenin acısını gündüzün yarasına dolayan ne hikmetse, hepsi can paresinden, hepsi can çaresinden. Can paslı bir bıçak yarası varlığın göğsünde, tenin beyaz yüzünde bir kardelen hülyası, göğün en canlı yıldızı, yerin en kanlı çiçeği. Yarada kabuk bağlayan her neyse, buzda kristal kristal biçimlenen her neyse, gökten yukarıda, yerden aşağıda ne varsa kaynayan, hepsi can yüzünden, hep can gözünden, hep can yüzünden. Yüreğimizin yayında gerili oktur can, ki buralı değil, şimdiye razı değildir. Bizden önceleri ve bizden sonralarıdır. Gölgemizin kuytusunda saklı hayaldir can, ki bizden ama bizden olmayandır. Bizimle ama bizimle kalmayandır. Alnımızda doğmuş şebnemdir can, ki bizde ama bize ait olmayandır. Bizden ötelerde aşkları vardır. Ve can canandandır. Semada Ahmet Müştusu, Hira'da Muhammed korkusu, hicrette sıddık telaşı, Mekke'de mahbubiyet davası, Taif'te rahmet duası, Medine'de ensar sevdası, ne varsa canandan yana, hepsi candan âlâ, hepsine can feda, hepsine canlar kurban ola. Ne varsa yaşadığımız, tattığımız, sevdiğimiz ve var bildiğimiz, ne varsa yaşamaya değer bildiğimiz, anamız, babamız, yavrumuz, yurdumuz, vatanımız, dünyamız, göğümüz, gözümüz, elimiz, yüreğimiz, her ne varsa, hepsi cananın aynesinde bir göründü, bir kayboldu. Hepsi canan hatırına varlığa vardı. Hepsi, hepsi canan uğrunda can kırı. Ol canan ki canın canıdır. Ol canan ki canlar canıdır. Yüreğimiz canan sevdasına kalmalı. Canımız canıdır.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Şu an Cemre FM frekansındasınız.
2: Kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa sapılsın beden, bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanın düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bir yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin, yürekleri işlensin. Yalnız Allah için yaşansın ve ölüm, ölüm de yalnız onun için olsun.

yüreklerden yeni bir filiz çıksın. Hiç yılmasın, beklesin gündüzleri. Bir gün yine toprak kana susarsa, bekletmesin açılacak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488 Musa Karatay 0545 282 2698 Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

0: radyoya de ava hayati heye.
1: Carnavuni bu anril civati merdu mirkasa runeyn, u haberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna uni khol meydana cengi bibinin, dengi topu tüvinga sahbikin. Canan serpişte haspa bu anrabi bazın. U carnaji, carnaji uni bibinin ku şeyru pilinji paş ve bukayinti u kaleşi ekamazın çavadik evin ardi. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u bideng beji kore bejin bibinin.
2: Helal ama kulun simeyim diyarı şemal ve dizketin bafeşe gidin o diyarı şemal ve dizketin bilemin ütere bafeşe ve
0: denge kudharık

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız, yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız, sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken, matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi çaprazı, Fuat Yağcı Camii karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
8: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

Bayram teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. İç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarıyla Rehber TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktararak başlıyoruz bizler de. Bugün en sıcak başlıklar, konuşulan başlıklar neydi gündemde? Elbette ki Sumut filosunun önceliği vardı. Alçaklar, evet, saldırıya devam ediyorlar. Sumut filosu aktivistler alıkonulmuştu, işgal rejimi tarafından hapsedilmişti, provokatif görüntüler paylaştı. Fotoğrafta gördüğünüz Itamar Ben-Gvir, soykırımcı, Siyonist işgal rejiminin sözde bakanı. Görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı, detaylarını birazdan paylaşacağız. Bir diğer başlığımız da Gazze ve Lübnan'la ilgili. Çünkü Gazze ve Lübnan'da siviller katledilmeye devam ediliyor. Yine bugün de Gazze ve Lübnan'da saldırılar vardı. Detaylarını, ayrıntılarını birazdan paylaşacağız. Bir diğer konu da iş gündeme dairdi. CHP'deki ahlaki çürümüşlük. Bu ahlaki çürümüşlük ne? Bununla ilgili Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu'nun yapmış olduğu bir değerlendirme var. O değerlendirmenin ayrıntılarını da birazdan yine ekranlara getireceğiz. Bir diğer önemli konu da Türkiye'nin ilk suç mağduriyet raporu TÜİK tarafından hazırlandı. Orada da dikkat çeken veriler vardı, istatistikler vardı. O istatistikleri de yine birazdan Rehber TV ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Başlıyoruz. Siyonist işgal rejimi Sumut filosunun son teknesine de el koydu. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist Siyonist işgal rejimi tarafından hapsedildi. Öte yandan Sumut filosuna yapılan saldırıda bir tekneye ateş açıldığı da görüldü. Detaylar.
1: Siyonist işgal rejimi abluka altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. İşgal ordusunun Ramle adlı tekneye müdahalesiyle Gazze şeridine ilerleyen tekne kalmadı. Birçok merkezden 54 tekneyle yola çıkan filoya saldırı salı sabah saatlerinde başlamıştı. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist yer alıyordu. Küresel Sumut filosu tarafından yapılan açıklamada tüm tekneler durduruldu. Yasa dışı kaçırılma olayıyla ilgili daha fazla bilgi bekliyoruz. Filistin için durmayacağız denildi. Alıkonulan aktivistlerin önce gözaltı merkezine çevrilmiş bir gemiye, sonra da Aşdod limanına götürüldükleri belirtildi. Siyonist işgal rejimi de uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu resmi olarak açıkladı. Açıklamada filoda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu kaydedildi. Öte yandan işgal ordusu Sumut filosundaki bir tekneye ateş açtı. O anlar kameraya alınırken saldırıda ölen veya yaralan olmadı. Küresel Sumut filosu 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan karasularından birkaç deniz mili açıkta işgal ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırısında işgal ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
0: Siyonist barbarlar Sumut filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelede bulundu. Bir de o anları çekip sosyal medyadan paylaştılar. İşgal rejiminin sözde bakanı soykırımcı Itamar Ben-Gvir'in de Sumut aktivistlerini provoke etmeye çalıştığı görüldü. O görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
1: Siyonistler ne kadar barbar olduklarını Sumut filosu aktivistleri üzerinde de gösterdi. Siyonist işgal rejiminin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoydukları küresel Sumut filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleyi överek sosyal medyada paylaştı. İsrail'e hoş geldiniz diye yazan ve Siyonist paçavrayı sallayan Ben-Gvir'in paylaştığı videoda aktivistlere yapılan kötü muameleler kameralara yansıdı. Provokatif girişime Özgür Filistin sloganıyla karşılık veren kadın bir aktivistin de darp edildiği görüldü. Diğer aktivistlerin yerde elleri arkadan bağlı, gözleri de kapatılmış şekilde tutuldukları ve bir geminin güvertesinde dikenli tellerle çevrili bir alanda oldukları görüldü. soykırımcı Ben Givir'in bazı aktivistlerle dalga geçtiği, "Umarım Netanyahu sizi cezaevinde bizimle olabildiğince uzun süre tutar" dediği duyuldu. Bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Siyonist rejime verdiği destekle bilinen İtalya Başbakanı Meloni'den de tepki geldi. X platformundan paylaşım yapan Meloni, görüntülerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Ben Givir'in görüntüleri kabul edilemez. Aralarında birçok İtalyan vatandaşının da bulunduğu bu protestocuların, insanlık onurlarını ihlal eden bu muameleye maruz kalmaları kabul edilemez. İtalyan hükümeti, ilgili İtalyan vatandaşlarının derhal serbest bırakılması için en üst kurumsal düzeyde gerekli tüm adımları derhal atmaktadır. Meloni paylaşımının devamında, İtalya'nın ayrıca protestoculara yapılan muamele ve İtalyan hükümetinin açık taleplerine gösterilen tam kayıtsızlık için özür beklediklerini belirtti.
0: Sumut filosuna yapılan bu saldırıya tepkiler de devam ediyor elbette. Diyarbakır'a gidiyoruz şimdi. Diyarbakır'da İslami sivil toplum kuruluşları, Siyonist işgal rejiminin Sumut filosuna yönelik saldırısına kitlesel basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Protesto eyleminde Gazze ablukasının kaldırılması çağrısı yapıldı.
1: Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumut filosuna yönelik, Siyonist işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi kınadı. Merkez Sur ilçesinde bulunan Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde düzenlenen kitlesel basın açıklamasını, İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sumut aktivisti Ramazan Tekdemir okudu.
2: Uluslararası sularda yapılan baskınlarla, filoya bağlı teknelere apartheid rejimince el konuldu. Bu filo sadece insani yardım taşıyan gemilerden ibaret değildir. Bu filo 39 farklı ülkeden farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan 500'e yakın vicdan sahibi aktivistin İsrail ve destekçilerin zulmüne karşı duruşudur.
1: Tekdemir, Siyonist işgal rejiminin filoya yönelik müdahalesinin korsanlık olarak nitelendirdi.
2: Yapılan korsan müdahale, İsrail'in insani yardım girişimlerine yönelik ilk müdahalesi de değildir. 2010 yılında uluslararası sularda Mavi Marmara gemisine yapılan ve 10 aktivist kardeşimizin şehit edilmesiyle sonuçlanan saldırıyı unutmadık. Önceki Sumut ve Özgürlük Filosu girişimlerine yönelik uluslararası sulardaki müdahaleler ile vicdan ve madden gemilerine yapılan saldırıları da unutmadık. Bu saldırılar Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku ihlal etmekte açıkça korsanlık ve terör niteliği taşımaktadır.
1: Engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edileceğini söyleyen Tekdemir şu talepleri sıraladı.
2: Uluslararası sularda korsanca gözaltına alınan 39 ülkeden aktivistler bir an önce serbest bırakılmalıdır. Gazze'deki insanlık dışı abluka ve ambargo derhal kaldırılmalıdır. İnsani yardım girişlerine yönelik İsrail engellemeleri son bulmalıdır. İsrail'in Akdeniz'de işlediği bu deniz aydutluğu suçuna karşı uluslararası ceza mahkemeleri gecikmeden harekete geçmelidir.
1: Basın açıklaması yapılan duanın ardından son buldu.
0: Gazze ile devam ediyoruz çünkü Gazze'ye yine bugün de Siyonist işgal rejimi tarafından saldırılar yapıldı. Saldırıların ardından şehit haberleri geldi. 17 Filistinli de bu saldırılarda yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığı ateşkesten bu yana şehit sayısının 881'e yükseldiğini duyurdu.
1: Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen abluk altındaki Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Son saldırılarda Gazze'de bir Filistinli Müslüman daha şehit edildi. 17 kişi yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 881 sivilin katledildiği, 2621 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.773'e, yaralı sayısının da 172.723'e yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
0: Geçtiğimiz günlerde Lübnan Devleti ile işgal rejimi arasında ateşkes anlaşması 45 gün daha uzatılmıştı. Ancak bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü işgal rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. Uluslararası hukuk hiçe sayılıyor. Siyonist işgal ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk, 3'ü de kadın olmak üzere 17 sivili daha katletti.
1: Siyonist işgalciler Lübnan'da işgal ve katliamlarına devam ediyor. İşgal rejimi devam eden ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işgal ordusunun ülkenin Sur şehrindeki Deir Kanun Nehr kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtti. Açıklamada ilk belirlemelere göre saldırıda aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, ayrıca biri çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır denildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıyı katliam olarak nitelerken işgal ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Siyonist işgal rejimi ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi 17 Nisan'da duyurmuş, sözde ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Böylelikle Siyonist işgalcilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart tarihinden bu yana can kaybı en az 3030'a, yaralı sayısı ise 9276'ya yükseldi.
0: İran gündemiyle ana habere devam ediyoruz. ABD ve işgal rejiminin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamak için ortak hazırlık yaptıkları iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada pazartesi günü planlanan saldırıyı Körfez ülkelerinin ricası üzerine son bir saat kala ertelediğini ileri sürmüştü. Devrim muhafızlarından da ABD ve işgal rejimine net bir uyarı yapıldı. Saldırının tekrarlanması durumunda savaşın bölgenin ötesine uzanacağı vurgulandı.
1: ABD ve işgal rejiminin İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi. İşgal televizyonu üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ile tam bir koordinasyon içinde olduklarını belirtti. Askeri kaynaklar, ABD ordusunun işgal rejimiyle saldırı planları üzerindeki lojistik ve operasyonel eksikleri giderdiğini aktardı. İşgal yönetimindeki sözde askeri ve siyasi kadronun geçici ateşkesten bu yana en üst seviyede alarm durumuna geçtiği de ifade edildi. ABD Başkanı Trump'a yaptığı son açıklamada, pazartesi günü planlanan saldırıyı, Körfez ülkelerinin ricası üzerine son bir saat

0: bir uyarı yapıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu muhtemel bir savaş durumuna ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride İran'ın ABD ve Siyonist saldırılarına karşı tüm kapasitesini kullanmadığı belirtildi. Düşman saldırısının tekrarlanmasıyla birlikte savaş bölgenin ötesine uzanacak denilen bildiride, savaş hayal dahi edemeyeceğiniz yerlerde ezici darbelerimizle sizi toprağa gömecek ifadelerine yer verildi. Devrim muhafızları, İran'ın gücünün sanal mecralarda değil, savaş meydanında görüleceği de vurguladı.
1: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'a tehdit diliyle müzakere mesajı verdi. Vance, İran'la yürütülen nükleer müzakerelerin sonucunda ya bir anlaşmaya varacaklarını ya da saldırılara yeniden başlayacaklarını söyledi. Tabii bu açıklamaya İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan cevap gecikmedi. Arakçı ise ABD'nin İran karşısında aldığı ağır darbelere işaret ederek olası yeni bir saldırıda çok daha büyük sürprizlerin yaşanacağını vurguladı.
0: ABD, İran'a tehdit dilli müzakere mesajı verdi. Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran yönetimine yönelik yürütülen diplomatik ve askeri sürece dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Vance, yaklaşık 6 hafta süren saldırıların ardından son 5 haftadır geçici bir ateşkes sürecinin devrede olduğu hatırlattı. Körfez ülkelerinin arabuluculuğunda devam eden görüşmelere değinen Vance, ya nükleer silah kapasitesini tamamen engelleyen bir anlaşmaya imza atacaklarını ya da saldırı kartını yeniden masaya süreceklerini vurguladı. Washington yönetiminin sonsuz savaşları bitirme vaadiyle göreve geldiğini ileri süren Vance, olası saldırının uzun sürmeyeceğini iddia etti. Saldırı tercihinin ilk seçenek olmadığı belirtilirken, asıl hedefin İran'ın nükleer kapasitesini yıllar sonra bile yeniden inşa edemeyeceği kalıcı bir denetim mekanizması kurmak olduğu aktarıldı. Öte yandan uranyum stoklarının Rusya'ya devredilmesi gibi bir planın masada bulunmadığı kaydedildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve işgal rejiminin İran'a karşı yürütülen savaşın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçı, aylar sonra ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca savaş uçağının kaybını kabul ettiğini belirtti. ABD'nin aldığı ağır darbelere işaret eden Arakçı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmiş F-35 savaş uçaklarını düşüren dünyadaki ilk güç olduğunu ifade etti. İran'a yönelik tehditlere ilişkin konuşan Arakçı, "Öğrendiğimiz dersler ve elde ettiğimiz bilgi birikimiyle emin olun ki savaş alanına dönüş çok daha büyük sürprizlerle birlikte olacaktır." ifadelerini kullandı.
1: Bu arada ABD Senatosu'ndan Trump'a kötü bir haber geldi. Senato, Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını Kongre onayına bağlayan savaş yetkileri tasarısının 7. oylamada kabul etti. Tasarı bazı cumhuriyetçi senatörlerin desteğiyle 50'ye karşı 47 oyla geçti. Şimdi gözler Temsilciler Meclisi'ne çevrildi.
0: Amerikan Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Oylamada 47 senatör tasarı aleyhinde oy verirken 50 senatör tasarının geçmesi yönünde oy kullandı. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen savaş yetkileri tasarısı 7. kez yapılan oylamada bu kez kabul edilmiş oldu. 4 cumhuriyetçi senatör tasarıya destek verirken bir demokrat senatör hayır oyu verdi. ABD medyasına açıklama yapan bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün oylanmasını beklediklerini açıkladı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden çıkacak sonuç merakla beklenirken, söz konusu tasarı Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek. Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresi'ndeki cumhuriyetçiler arasında İran'la savaşın uzamasından duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası, ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, Başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor. Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesi

0: Ni de zorunlu kılıyor.
1: İş gündeme dair gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, CHP'li belediyelerin içinde bulunduğu ahlaki çöküntü ve CHP yönetiminin ifşa olan skandal ilişkileri sahiplenmesini değerlendirdi. Emiroğlu, CHP belediyelerindeki ahlaki çürümüşlük yerli Epstein manzarasını ortaya koymaktadır dedi ve ekledi. CHP yönetimi kendi başkanlarının kurdukları kadın pazarlarından utanmıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları ve aziz milletimiz.
0: Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, CHP'li belediyelerde yaşanan ahlaksızlık, rüşvet ve yolsuzlukları değerlendirdi. CHP'deki ahlaki çürümeye de değinen Emiroğlu, CHP belediyelerindeki ahlaki çürümüşlük yerli Epstein manzarasını ortaya koymaktadır, dedi.
2: CHP son dönemlerde kasa, kadın ve iç entrikalarla kamuoyunu gündemini meşgul etmeyi sürdürmektedir. Özellikle CHP belediyelerine yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında ortaya çıkan gayrimeşru para trafiği ve siyasi entrikaların yanı sıra ahlaki çürümüşlüğün vardığı nokta bir tür yerli Epstein manzarasını ortaya koymaktadır.
0: CHP yönetiminin siyasi operasyon söyleminin ciddiyetten uzak olduğunu ifade eden Emiroğlu, CHP'deki ahlaki çürümüşlüğün boyutlarına dikkat çekti.
2: CHP yönetiminin iddia ettiği gibi operasyonların siyasi boyutu olsa bile gayrimeşru para trafiği ve ahlaki çürümüşlüğe konu olan kadınların belediye kaynaklarıyla cinsel köleliğe itildiği manzaraları sahiplenmek siyasi operasyon söyleminin ciddiyetini ortadan kaldırmaktadır.
0: CHP yönetiminin ahlaksızlığı ifşa olmuş belediye başkanlarını sahiplenmesine tepki gösteren Emiroğlu, CHP'deki ahlaki krizin derinliğine vurgu yaptı.
2: Hiçbir siyasi operasyon rüşveti, irtikabı, zimmeti, kamu kaynaklarının heba edilmesini ve kadınların cinsel köleliğe sürüklenmesini görmezden gelmeyi gerektirmez. Bu tür ahlak dışı ilişkilere bulaşanları ayıklamak ve partiden uzaklaştırmak en başta parti yönetiminin göreviyken sahiplenme duygusunun her şeyin önüne geçmesi doğal olarak çürümenin köklerinin daha derinlere uzandığı yönündeki iddiaları da güçlendirmektedir.
0: Muhtaç durumdaki kadınlara devlet desteği sağlanması yönündeki çağrılarının CHP yönetimi tarafından çarpıtıldığını ifade eden Emiroğlu, CHP yönetiminin CHP'li belediye başkanlarının kurduğu kadın pazarından utanmadığını söyledi.
2: Partimizin bu insani çağrısını çarpıtarak her fırsatta ahlaksızca erkeklerin kadınları sahiplenmesi veya kadınların sahiplendirilmesi şeklinde dillerine dolayan seçim meydanlarının malzemesi haline getiren CHP yönetimi kendi başkanlarının kurdukları kadın pazarlarından utanırım. Şimdiye kadar buna dair bir emare yok. Ama kadın özgürlüğü söyleminin altında yatan asıl yıkıcı anlayışın bugün bir bir ortaya çıkıyor olması ve bunun en tepeden sahiplenilmesi siyaset tarihine bir ibret vesikası olarak kaydedilmiştir.
1: Meclis suça sürüklenen çocuklar için bir rapor hazırladı. Raporda çocukların suça bulaşmasını azaltacak öneriler yer aldı. Ebeveynlik sorumluluğunu yerine getirmeyen aileler hakkında ise idari ve cezai yaptırımların getirilmesi önerildi.
0: Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon raporunu olgunlaştırdı. Rapora göre çocukların suça bulaşmasını minimize etmek için sunulan önerilerden bazıları şöyle açıklandı. İhtisaslaşmış mahkeme, cezasızlık algısını yıkmak için 15 ile 18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması, ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması, ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi, çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi, tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması, çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkinde şu öneriler sıralandı. Aileye ceza gelebilir. Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı. Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı. Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli. Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı. Raporda okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği derslerin de müfredata dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Okul-aile işbirliğinin sistematik hale getirilmesinin gerekliliğine işaret edilen raporda, akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve suç farkındalığına yönelik eğitimlerin de artırılmasının önemi vurgulandı.

0: insanları suçtan korumak için evinde aldığı ise çelik kapı olarak kayıtlara geçti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu ilk defa gerçekleştirdiği Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını paylaştı. Ülke genelinde 15 ve üzeri yaştaki fertleri kapsayan yaklaşık 21 bin hanede yüz yüze görüşmelerle yürütülen kapsamlı çalışmada bireylerin suç deneyimleri ve güvenlik algıları ölçüldü. Araştırma sonuçlarına göre son bir yıl içinde fertlerin en çok maruz kaldığı suç %4,6'sı cinsel olmayan taciz, %3,5'i bilişim suçları ve %2,8'i ise tüketici dolandırıcılığı oldu. Buna karşılık en düşük yaygınlık hızına sahip suç türlerinin ise %0,1 ile yağma ve %0,2 ile araç hırsızlığı olduğu saptandı. Araştırmada halkın suçtan ve hırsızlıktan korunmak amacıyla evlerinde aldıkları güvenlik önlemleri mercek altına alındı. Buna göre suçtan korunmak amacıyla hanelerin evde en çok tercih ettiği asayiş önlemi %70,7 ile çelik kapı oldu. Bunu %35,5 ile güvenlik kameraları, %28 pencerelere panjur veya korkuluğu ve %5,5 ile biber gazı elektroşok izledi. Araştırmanın en çarpıcı bölümlerinden birini ise şikayet etme eğilimleri oluşturdu. Yaşadığı olay sonrasında hakkını aramak için resmi makamlara başvuranların oranında araç hırsızlığı %81,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu %68,4 ile motosiklet hırsızlığı ve %53,3 ile saldırı, yaralanma olayları takip etti. Buna karşın adli makamlara en az bildirilen, adeta üzeri örtülen suçlarsa şoke etti. Vatandaşların uğradığı rüşvet olaylarının sadece %5,1'i resmi makamlara şikayet edildi. Rüşveti %11,0 ile cinsel taciz ve %14,7 ile cinsel olmayan taciz vakaları izledi. Mağdurların büyük kısmının taciz ve rüşvet olaylarında polisin veya adliyenin yolunu tutmaması dikkat çekti.
0: Malatya'daki depremle devam ediyoruz. Merkezi Battalgazi ilçesi olan depremin büyüklüğü 5,6 olarak ölçüldü. Sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.
1: Malatya'daki deprem yürekleri ağza getirdi.
2: İki sefer vurdu ama bayağı vurdu yani. Biraz panik oldu, haliyle oldu ama yapılacak bir şey yok. Allah'ta gelen bir şey.
1: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7,03 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yaklaşık 25 saniye sürdü.
3: Torunum, onda helikopterle baba da aşağı inek, parka gidek, biz de buraya geldik.
4: Vallahi birdenbire vurdu ama kötü vurdu yani. Allah bir daha göstermesin yani. İnan ki var ya, dizlerimizin bağı çözüldü yani, kaçacak fırsat bileni bırakmıyor yani.
1: Deprem şehirde büyük bir korku ve panik dalgasına neden oldu. Sarsıntıya ilişkin anlar kameralara yansıdı. Özellikle yüksek katlarda oturan ve depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı.
5: İşte depremden korktuk. Deprem felaketti yani, Allah korusun. Yalnız yaşıyorum. Şimdi de korkuyorum bayağı. Ya eski deprem Allah göstermesin.
1: Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar güvenli alanlara çıktığı görüldü. Şanlıurfa'da deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Telefona sarılanlar yakınlarını aradı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti.
0: Türkiye'deki boşanma oranlarındaki artış dikkat çekmeye devam ediyor. Ancak şimdi başka bir problem daha var. Güvensizlik üzerine bina edilen evlilikler. Artan boşanmalar sonrası evlilik sözleşmesi taleplerinde %40'lık bir artış yaşandığı belirtiliyor.
1: Boşanma oranlarındaki artış, aile yapısının tahrip olduğuna dair dikkat çeken veriler sunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre boşanma oranları zirveyi gördü. Yıl içinde 193 bin kişi yollarını ayırırken günde ortalama 530 yuva dağıldı. Boşanmaların yaklaşık %40'ı evliliğin ilk 1 ila 3 yılı gibi erken bir dönemde gerçekleşti. Son zamanlarda artan boşanmalar, buna paralel evlilik sözleşmesi taleplerinde de yükseliş yaşanmasına neden oldu. Hal böyle olunca evlilik şirket ortaklığına döndü yorumlarını beraberinde getirdi. Noterlerde mal rejimi sözleşmesi, bir diğer adıyla evlilik sözleşmesi taleplerinde de %40'lık bir artış yaşandığı görüldü. Avukatlar, evlilik öncesi borçlar ve düğün takıları ile ilgili konuların sıkça gündeme geldiğine işaret etti. Bu nedenle evlilik, risklerin yönetildiği ve krizlere karşı çıkış planlarının önceden hazırlandığı bir ortaklık modeline dönüştü. Hukukçular, bırakın evi veya arabayı, artık bir televizyonun dahi değerli hale geldiğini ve ev eşyası paylaşımı yüzünden davaların yıllarca uzadığına dikkat çekti. Maliyeti 5500 lirayı bulan bu sözleşmeler artık sadece iş adamlarını değil, ağırlıklı olarak eğitimli ve beyaz yakalı kesimin de önceliği oldu. Evlilik sözleşmesi denen bu uygulama, evliliğin daha ilk gününden ayrılığa kapı aralar oldu. Güven, kalplerle değil, kalem kağıtla inşa edilmeye çalışıldı. Karı koca arasındaki güvenin, doğru iletişim, sadakat, paylaşmak, sevgi ve saygıyla değil, mal rejimi sözleşmesiyle sağlanması amaçlandı. Şimdi sorular da ard arda geldi. Bu uygulama ne kadar doğru ya da ne kadar ahlaki? Evlilik sözleşmesi boşanma oranlarını ne oranda etkiledi? Boşanmaları azalttı mı, çoğalttı mı? Evlilik, duygusal ya da manevi bir birliktelik olmaktan çıkıyor mu? Sistem, yasal mevzuat, evliliği finansal iflasın nedeni haline mi getirdi? Ve bunlar gibi daha birçok soru cevap bekliyor.
0: Hüdapar Sözcüsü Yunus Emiroğlu bugün yaptığı gündem değerlendirmesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2025 aile verilerine de değindi. Emiroğlu, hane halkı büyüklüğünün düşmesi, tek başına yaşamın yaygınlaşması, evliliklerin azalması ve boşanmaların artması aile kurumunun ne büyük ölçüde ne kadar büyük bir çözülme içerisinde olduğunu söyledi. Tabii Hüdapar Sözcüsü'nün önerileri de vardı, o önerilerini de paylaştı.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları ve...
1: Hüdapar Sözcüsü Yunus Emiroğlu, Hüdapar Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. TÜİK'in 2025 yılı aile istatistiklerine değinen Hüdapar Sözcüsü, aile kurumunda yaşanan çözülmeye dikkat çekti.
6: Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2025 aile verileri ciddi bir tehlike alarmının çaldığını göstermektedir. Ortalama hane halkı büyüklüğünün düşmesi, tek başına hayatın yaygınlaşması, evliliklerin azalması ve boşanmaların artması, aile kurumunun ne kadar büyük bir çözülme içerisinde olduğunu gözler önüne sermektedir.
1: Gençlerin evlenmekten kaçınma nedenlerine değinen Emiroğlu, ağırlaşan ekonomik koşulların aile kurumuna yansımalarına dikkat çekti.
6: Gençler, hayat pahalılığı, güvencesiz çalışma şartları, aile karşıtı propagandalar, bireyciliğin yüceltilmesi gibi nedenlerle evlenme sorumluluğunun altına girmekten kaçınmaktadır. Evlenenler ise uzayan çalışma saatleri, yetersiz kreş ve bakım hizmetleri, anneliğin değersizleştirilmesi, kadınların da çalışmak zorunda kalması gibi nedenlerle aileler çocuk sahibi olmaktan imtina etmektedir.
1: Gençlerin evliliğe teşvik edilmeleri için ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini ifade eden Emiroğlu, partisinin aile kurumu hakkındaki çözüm önerilerini anlattı.
6: Ekranlarda aile karşıtı yayın ve propagandalar yasaklanmalı, aile olmanın önemine dair yayınlar çoğaltılmalıdır. Çalışan annelerin çalışma şartları esnetilmeli, annelik ve ev hanımlığı değerli hale getirilmeli, annelere çocuk başına maddi destek sağlanmalı, 25 yıl evli kalan annelere emeklilik maaşı bağlanmalıdır. Aile kurumunu hedef alan, uluslararası anlaşmalara paralel olarak hazırlanan tüm kanun ve uygulamalar terk edilmeli. Batı penceresinden aile ve kadına bakma yanlışından bir an önce vazgeçilmeli. ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik...
0: Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Özel bir hastanenin yoğun bakım üniversitesinde yatan hastaların cihazlara bağlı olmadığı ortaya çıktı.
1: Elazığ'daki özel hastanenin yoğun bakım oyunu pes dedirtti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 özel sağlık kuruluşu mercek altına alındı. Bu kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. İlerleyen saatlerde operatör doktor Alişe de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yoğun bakım servisinde çalışan bir kişi tarafından çekilen görüntüler ise daha sonra ortaya çıktı. Yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü. Söz konusu kişinin çekim yaparken bunlar bir yolunu bulur, kaç kişi geldi çıktı, kaç kişi parasını aldı, benim içeride 3 aylık param var, ağlamayana mama yok, saat 9'da buradan çıkacağım, sabah 5'te uyandım. Diyor ki, hayır gideceksin, ne yapacağım o zaman, ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobbing. Makineye bağlı falan değil, bu da makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler? Burada hasta bile yok, dediği duyuldu.
7: Bunlar bir yolunu bulur abi. Kaç kişi geldi çıktı, kim parasını aldı?
0: Kurban Bayramı öncesi artan dolandırıcılık vakaları sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlık bayram öncesinde sahte bağış kampanyaları, bayram ikramiyesi mesajları ve HGS ödeme tuzakları üzerinden artan dijital dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
1: Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık olaylarında artış yaşanıyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle sahte kurban bağışı kampanyaları, bayram ikramiyesi mesajları ve hızlı geçiş sistemi üzerinden yapılan oltalama saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Dolandırıcıların vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte yardım ve bağış taleplerinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca bayram ikramiyeniz hesabınıza yatırıldı veya geçiş ihlaliniz bulunmaktadır gibi mesajlarla vatandaşların sahte ödeme sayfalarına yönlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, bilinmeyen numaralardan gelen mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması gerektiği vurgulanarak, tüm işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve uygulamaları üzerinden yapılması çağrısında bulunuldu. Kredi kartı aidat iadesi, dosya masrafı geri ödemesi ve devlet destekli kredi gibi vaatlerle gönderilen bağlantılar üzerinden zararlı yazılım yüklenebileceği veya banka bilgilerinin ele geçirilebileceği belirtilirken, vatandaşlardan oltalama saldırılarına karşı dikkatli olmaları istendi. Bakanlık ayrıca özellikle sosyal medya ve oyun platformları üzerinden küçük yaştaki kullanıcıların bahis, sanal kumar ve sahte kripto para dolandırıcılıklarıyla hedef alınabileceğine dikkat çekti. Ebeveynlerin çocuklarını dijital tuzaklara karşı bilinçlendirmesi gerektiği vurgulanırken, şüpheli durumlarda vatandaşların derhal bankalarıyla iletişime geçmesi ve polise başvurması gerektiği ifade edildi.
0: Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelik sonrası gıda sektöründe kritik değişiklik başladı. Özellikle yeni gıda kapsamına giren ürünler için sıkı kurallar getirildi. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulmayacak.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ ile birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti. Mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek. Dosyada ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak. Bakanlık yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. Bir ürünün insan sağlığı açısından risk taşımaması, tüketiciyi yanıltmaması ve beslenme açısından dezavantaj oluşturmaması gerekecek. Yönetmelikte dikkat çeken en önemli madde ise domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar oldu. Buna göre bu ürünlerle ilgili başvuru veya bildirim kabul edilmeyecek ve söz konusu gıdalar yeni gıdalar listesine alınmayacak. Açıklamada, domuz ve böcek kaynaklı bir yeni gıda ile ilgili başvuru bildirim kabul edilmez ve bu gıdalar yeni gıdalar listesinde yer almaz denildi. Firmalar artık bir ürünün yeni gıda sayılıp sayılmadığını da doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sorabilecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilgili komisyonla başvuruyu inceleyecek, en geç 4 ay içinde resmi karar verecek.
0: İngiliz Financial Times gazetesine göre işgal rejimi 7 Ekim 2023 sonrası Gazze, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık 1000 kilometre karelik alanı işgal etti. Haberde yeni Siyonist stratejinin bölgedeki kalıcı işgal endişelerini arttırdığı ifade edildi.
1: İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre işgal rejimi 7 Ekim 2023'ten sonra uygulamaya koyduğu yeni askeri strateji kapsamında Gazze, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık 1000 kilometre karelik alanı işgal etti. Haberde Siyonist rejimin işgali altına geçen alanın ülkenin 1949 sınırlarının yaklaşık %5'ine denk geldiği belirtildi. Netanyahu rejiminin daha agresif güvenlik doktrini benimsediği ifade edilen haberde saldırıların milyonlarca kişinin yerinden edilmesine ve kentlerin büyük ölçüde yıkılmasına yol açtığı kaydedildi. Habere göre işgal edilen bölgelerin yarısından fazlası Güney Lübnan'da bulunuyor. İşgal ordusunun burada yaklaşık 12 kilometre derinliğe kadar ilerleyerek güvenlik bölgesi oluşturduğu aktarıldı. Financial Times'ın analizine göre Gazze şeridinin yarısından fazlası Siyonist rejimin işgal alanına geçti. İşgal rejiminin ayrıca Sarı Hat olarak bilinen hattın ötesinde yeni tampon bölgeler oluşturduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler yetkililerinin değerlendirmesine göre yeni güvenlik şeritleri nedeniyle Gazze'nin yaklaşık 2 milyonluk nüfusu savaş öncesindeki toprakların yalnızca %40'ına sıkışmış durumda bulunuyor. Haberde işgal rejiminin Suriye'de ise Baas rejiminin çöküşünün ardından sınırın birkaç kilometre içine kadar askeri noktalar kurduğu kaydedildi. Financial Times, işgal ordusunun doğrulanmış üslerini haritalandırarak yaptığı hesaplamada, Siyonist rejimin Suriye'de yaklaşık 233 kilometre karelik alanda fiili askeri varlık oluşturduğunu aktardı. İşgal ordusunun zaman zaman sınırın 50 kilometre içeriye saldırılar düzenlediği belirtildi. Haberde işgal rejiminin sözde savunma bakanı İsrail Katz'ın Güney Lübnan'daki saldırıları Gazze modeli olarak tanımladığı ve Litani nehrine kadar olan bölgede kontrol sağlama hedefini dile getirdiği ifade edildi.
0: Suriye'de Siyonist rejime karşı dikkat çeken bir adım atıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, işgal rejimi menşeli ürünlerin ülkeye girişini yasaklayan ve gümrük mevzuatını yeniden düzenleyen yeni bir kararname yayımladı.
1: Vali Akkoyun, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde sürdürülen asfalt çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen inceleme programına Artuklu Kaymakamı Muhammed Öztabak, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Genel Sekreter Yardımcıları ve ilgili daire başkanları da katıldı. Sahada yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Akkoyun, ekiplerden asfaltlama faaliyetlerinin son durumu hakkında bilgi aldı. Mahallede devam eden çalışmaların vatandaşların ulaşım konforunu artıracağını belirten Akkoyun, altyapı ve üst yapı hizmetlerinin planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğünü ifade etti. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kent genelinde yol yapım, bakım ve asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
8: Cemre FM Haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
2: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
1: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp oklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle beni gömdüğün yere.

0: kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası hakkın sesi olan radyonuz Cemre FM.
1: Ve radyoya da ava hayatı heye.

an seni yazar, seni yazar ellerim. Sen yoksun ya ıssız bomboş bu alem. Ferman buyur, ferman buyur ya Resulallah, sana gelmek dileğim.

0: Zaman teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr
1: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz: Dubai _AVM _Mardin. Dubai _AVM _Kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Aile denince bir eşik düşünün. İçeri adım atınca huzur kokan, dertlerin, tasaların yok olduğu, kendinizi güvende hissettiğiniz, hem öğrendiğiniz, hem öğrettiğiniz, mutluluğunuzu, üzüntünüzü bir potada erittiğiniz, güç bulduğunuz bir yuva. Öte yandan sorumluluklar, sıkıntılar, harcamalar, çocuklar derken aşılması gereken yığınla mesele. Neyse ki gerek yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, gerekse de peygamberlerin, onun ashabının ve değerli şahsiyetlerin tecrübeleri ve önerileriyle yön vereceğimiz, psikolojinin ve ilgili bilim dallarının da desteğiyle bu sorunları atlatabileceğimiz birçok kanal elimizde mevcut. İşte bizler de sizlere bu kanalları açma görevini üstleniyoruz. Sezgin Özbay hanımefendiyle Aile Denince başlıyor.

Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullah kıymetli dinleyenler. Bir Aile Denince adlı programla daha huzurlarınızdayız. Bugün de yine aile huzurunu etkileyen faktörlerden birinden bahsedeceğiz inşallah. Aile saadetine gölge düşüren şeylerden birine değineceğiz. Nedir bu? İyilikleri örtmek. Bu dünya hayatı imtihan ve tecrübe yeri olduğu için iyilikler, kötülükler, hayırlar, şerler, güzellikler ve çirkinlikler karışık vaziyettedir. İnsan da bunlarla imtihana ve tecrübeye tabi tutulmaktadır. İnsanın akıl, şehvet ve gadap gibi duygularına da sınır konulmadığı için zaman zaman insan iradesini yanlış yolda kullanabilir. Şeytan da bundan istifade edip insanın bir kötülüğünü gösterip bütün iyiliklerini örter, göstermez. Şeytanın bu hilesini dinleyen insafsız insanlar da mümin kardeşine düşmanlık ederler. Bu gibi insanlar cemiyette fesat aleti olurlar, bozgunculuk ederler. Bu aile için de geçerli. Aile içerisinde de eşler arasında çok güzel haller olmuş olsa da bakıyorsunuz ki bazen bir ufacık şeyden sorun çıkabiliyor. Bir küçücük pürüz aileyi hatta yuvayı dağıtabiliyor. Ve hatta eşler ayrılma noktasına gelebiliyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanın hayatı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki, bir müminin bir tek seyyiyesiyle bütün hasenatı örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar o mümini adavet ederler. Evet, eşler de böyledir. Bakıyorsunuz çok büyük iyilikleri olmuş olsa dahi insan eşine kötü davranabiliyor. Yaptığı bir kötülüğü sanki sürekli o kötülüğü yapıyormuş gibi algılayabilip bütün iyiliklerinin üzerine örtebiliyor. Üstad Hazretleri devamında şöyle diyor. Halbuki Cenab-ı Hak haşırda adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde amal-i mükellefiyetini tarttığı zaman hasenat-ı seyyata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Yani Allah-u Teala Allah olduğu halde istediği gibi, yani yarattığı kuluna istediği şekilde davranabileceği halde bir kötülüğünü kabul edip diğer iyiliklerini kabul etmeyebileceği halde bakıyoruz ki diyor Üstad Hazretleri Allah-u Teala İyilik ve kötülük dengesini kuruyor, mizanı kuruyor ve orada iyilikler ağır gelmişse o kişiyi cennete gönderiyor, mükafatlandırıyor. Ama eğer kötülükleri ağır gelmişse ona göre davranıyor Allah-u Teala ve rahmetine göre de elbette davranıyor. Hem diyor kötülüklerin sebepleri çok ve vücutları kolay olduğundan, yani onları uygulamak kolay olduğundan bazen bir tek hasene ile çok seyyiatını örter. Bazen bir tane iyilik yapmıştır kişi diyor. Allah Teala onun o yaptığı iyilikle birçok günahını örter. Çünkü kötülük yapmak kolaydır, iyilik yapmak zordur. Kötülüğün vücuda gelmesi kolaydır ama iyiliği vücuda getirmek, oluşturmak zordur. Demek bu dünyada o adalet-i ilahiye noktasında muamele gerekir. Demek ki biz de eşlerimize, yani o açıdan bakacak olursak eşlerimize bu bakış açısıyla bakmalıyız. Ve onların iyiliklerini, kötülüklerini şöyle bir tartmalıyız. Hatta Allah-u Teala bazen kötülükleri ağır gelen kulunu dahi affedebiliyor eğer kul hakkı yoksa. Ve o kişi zaten müşrik değilse illaki iman şart. Bizler de mesela eşlerimizle aramızdaki sorunlarda onların iyilik ve kötülüklerini tartabiliriz. Hani Allah-u Teala'nın bir vasfıdır bu. Allah'ın vasıflarıyla vasıflanmak kadar güzel bir şey var mıdır? Şefkat mesela, rahmet, merhamet, rıfk ile yaklaşmak, mühlet vermek.
İşte bizler de Allah-u Teala'nın bu insanlara muamelesini örnek alarak, elbette öyle olmak şeyinde değiliz, iddiası değil bu. Ancak biz Allah-u Teala'nın vasfıdır diyerek, Allah-u Teala'nın tarzıdır diyerek, bizler de eşlerimize karşı öyle davranabiliriz. Deriz ki benim eşimin tamam 3-5 tane kötülüğü var ama 30-40 tane de iyiliği var, iyi huyu var diyerek onun o kötülüklerini örtebiliriz. Eğer bir adamın, diyor Üstad Hazretleri, iyilikleri kötülüklerine kemiyeten veya keyfiyeten ziyade gelse, yani sayı olarak veya kalite olarak fazla gelirse bir kişinin iyilikleri kötülüklerine, o adam muhabbete ve hürmete müstehaktır. Belki kıymettar bir hasene ile çok seyyiatına nazar afla bakmak lazımdır. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle bir zatın 100 hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur, mümin kardeşini adavet eder, günahlara girer. Nasıl ki bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı setreder, göstermez. Öyle değil mi? Değersiz bir şeydir baktığınız zaman bir sineğin kanadı, incecik, zar gibi bir şeydir ama gözünüzün önüne geldiği zaman koskoca bir dağı bile örtebilecek kadar büyük görünür. Öyle de insan kin damarıyla bakarsa eğer eşine, kardeşine, mümin kardeşlerine, hani bizim burada tabii ki konuştuğumuz konumuz eşlerimiz, sinek kanadı kadar bir kötülükle dağ gibi iyilikleri örteriz, Allah muhafaza, ve unuturuz o iyilikleri ve eşlerimize kin güder, düşmanlık besleyebiliriz ve böylelikle de ne olur? Önce bizim ailemiz bozulur, sonra komşumuzun ailesi bozulur, sonra akrabalarımız bozulur derken toplum bozulmaya başlar. Demek ki cemiyet hayatını bozmak, toplum hayatını bozmak, müminleri birbirine düşman etmek için çok çeşitli planları vardı şeytanın. Bu da iyilikleri örtmek de bunlardan bir tanesidir. İnançlı bir aile arasında karı koca birbirlerine merhametle, şefkatle muamele etmezse eğer, birbirlerinin kötülüklerini görmezden gelmezse, birbirlerinin ayıplarını örtmeye çalışmazsa ne olacak? Aile arasındaki ilişkiler bozulacak. Aile arasında ilişkiler sadece karı koca ilişkileri değil elbette. Çocuklar arasında da aynı şey baş gösterecek. Çocuklar birbirine düşman olacak. Dediğimiz gibi bu hastalık topluma sirayet edecek. Ve bu hastalık insanın hem dinine, hem şahsına, hem ailesine, hem içinde yaşadığı cemiyete büyük zarar verir, Allah muhafaza. Böyle hep birbirinin kötülüklerini gören, iyilikleri görmeyen insanlar tabii ki sıhhatli düşünemezler. Hadiselere, olaylara

O kadar iyilikler yapmıştır ki, belki o kötülükler lafa edilmeyecek kadar küçüktür. Ancak şeytan bizim gözümüzün önünde yakınlaştırıyor onu. Biz onu görüyoruz, karşıda uzak diyarlardaki iyiliklerini, geçmişte yaptıkları iyiliklerini görmezden geliyoruz. Ve bu yüzden biz Kur'an ve sünnete uyarken, Kur'an ve sünnet terazileriyle birbirimizi tartarken, ama şu değil ha yani, işte sen günahkarsın, sen şunu yaptın, bunu yaptın gibi değil. Kur'an'ın rahmet ayetlerini, rahmet bakış açısını, Allahü Teala'nın merhametini önümüze alarak, onun önderliğinde hareket ederek yapmalıyız davranışlarımızı. Ve bunları yaparken de her zaman şeytandan Allah'a sığınmalıyız. Aile geçimsizliklerinden birisi de musibette daha musibetliye, nimette daha eksik olana bakamamaktır. Dedik ya, insan dünyaya imtihan için gelmiştir. Ve dünya da insan için bir imtihan yeri, tecrübe yeri ve hizmet yeridir. Hakiki lezzetlerin, nimetlerin ve mükafatların verileceği rahat yeri de ahirettir, cennettir, öyle değil mi? Dünya ahiretin bir bekleme salonudur adeta. Bunun böyle olduğunu bilen ve buna inanan bir insanın aile hayatı ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da içinde yaşadığı dünyayı cennetin bir bekleme salonu hükmünde bildiği için ailevi sıkıntılarını hoş görür, onlara tahammül eder, sabır içinde şükreder. Düşünebiliyor musunuz? Trene bineceğiz, 2 saat sonra kalkacak trenimiz. Biz de bekleme salonuna geçtik. Orada bir baktık sorunlar oldu, bize kötü davranıldı. Hani öte git dediler, buraya ben oturacağım dedi birisi. Birisi kalktı çocuğumuza laf söyledi. Bir başkası kalktı kılık kıyafetimize laf attı. Ne deriz? Zaten trene bineceğim, gideceğim, bu insanlarla muhatap olmaya değmez deriz eğer aklı başında kimselersek. Ama biz onun üzerine gidip de İnsanlarla çatışmaya girersek ne olur? O bekleme salonundan eninde sonunda o trene binmeyecek miyiz? Bineceğiz, bari sağlam binelim. Bari Allah rızası için bir şeyler yapmış olarak, Allah için sabretmiş olarak, Allah için karşıdakine şefkat ve merhamet göstermiş olarak binelim. İşte böyle ebedi hayata tam inanan bir insan her iki dünyanın da saadetine mazhar olur. Kim ki sadece dünya hayatını esas maksat yapsa, görünüşte dünyası cennet gibi olsa bile manen cehennemdedir. Çünkü yok olma ve sevdiklerinden ebedi ayrılma korkusu onun dünyasını cehenneme çevirir. Tıp profesörü anlatıyor bunu. Hani böyle aile toplantısında anlattığı bir şeymiş bu. Diyor ki evimiz var. Hem beyimin hem de benim arabam var. İkisi de yani karı koca tıp profesörü ikisi de. Evimiz var, hem beyimin hem de benim arabam var. Bir oğlumuz var. Onun da işi ve arabası, evi var. Gelir düzeyimiz çok yüksek. Bütün bunlar beni tatmin etmiyor. Çünkü bir süre sonra ölüp yok olacağım. Biz dünyaya bunun için mi geldik? Bu sahip olduğum imkanlar bir süre sonra elimden çıkacak, toprak olup çürüyüp gideceğim endişesi beni devamlı taciz ediyor. Bu sıkıntı ve düşünceden kurtulmak için sürekli intihar etmeyi düşünüyorum. Bu düşünceden kendimi zor alıkoyuyorum. Ne olur bana bu hususta bir yol gösterin diyor. Bir aile toplantısında arkadaşlarına. Düşünebiliyor musunuz? Her şey var elinde ama iman yok. Kimisine de bakıyorsunuz, hiçbir şey yok ama imanı var. Dünyaya ait hiçbir şey yok. Elbette ki dünyaya ait eşyalarımız da olacak. Ama olmadığı zaman bu bizi uçuruma sürüklemeyecek, intihara sürüklemeyecek. Baktığımız zaman intihar edenlerin ya da intihar eğilimi gösteren kişilerin birçoğu zengin insanlardır. Artık hayatta alacağı bir şey kalmamış ve zaten zirvelere ulaştığı için onu kaybetme korkusu yaşamaktadır. Elindekiyle tatmin olmuyor ama daha fazlası, daha fazlası diye diye en iyi telefon onda, en iyi araba onda, en iyi
İşte ev onda,

bir sürü evleri var, bir sürü anahtar taşıyor cebinde. Ama baktığımız zaman ne oluyor? Bir tatminsizliğe yol açıyor. Daha iyisi daha iyisi diyor ama bir yerden sonra daha iyisi de olamayabiliyor. O yüzden işte iman diyoruz biz. İman bizim dünya hayatımız nasıl olursa olsun cennet gibi bir hayat yaşatır insana. Ancak imansızlık, insan ne kadar ferah, müferre bir hayat yaşasa dahi onu adeta böyle zindanda gibi eritip bitirir. Netice olarak imanlı bir aile dünyanın sıkıntılı, zahmetli işleri arkasında hayırların ve sevapların olduğunu düşünmeli. İşlerin en hayırlısı zorlu olanıdır deyip o meşakkatler yüzünden ferahla gülmelidir. Ne kadar sıkıntılı halde olursa olsun musibette kendi ailesinden daha fazla musibet çekenlere bakar ve nimette de daha eksik olanlara bakarak kendisini teselli etmeli. Zaten bu dünya geçicidir. Bizler buraya geçici olarak geldik. Bir bekleme salonundayız deyip orada ikram edilen şeylerin niteliğine ve niceliğine bakmamalı. Varacağı menzile en güzel şekilde varmak için çaba sarf etmelidir. Bu bakışla hareket eden bir aile her zaman ve her halde şükreder. Çünkü her zaman musibette daha musibetli birisini görebilir. Yani mesela eşlerden birinin bir eli kırıksa başka bir yerde iki eli kırık bir insana bakıp da haline şükredebilir. Maaşı azsa daha az olana bakıp şükredebilir. Evi vardır, evi olmayana bakarak kendisi şükredebilir. Eşler de aynı şekilde, özellikle kadınlar için söylüyoruz. Bileziklerin veya parmaklarındaki yüzükler az olabilir karşıdakinden. Ama senden daha azları da vardır. Ve şöyle de bir durum var, yani kaç tane yüzük takabiliriz ki parmağımıza? 5 tane, 6 tane, hadi 10 tane taktık diyelim. Bunun sonu var mı? Var, elbette var ve sonu geldiği zaman insan artık bunalıma girmeye başlayacak. En azından elimizde yokken bir çabamız var, öyle değil mi? Bir yemek yapmak için çabalıyorsanız, yiyecek bir şeyler bulmak için çabalıyorsanız en azından bir çabanız var. Elinin altında nice nimetler olup da yapmayı beceremeyen, yaptığı zaman yemeği beceremeyen, yediği zaman paylaşmayı beceremeyen insanlar var. Bir hoca anlatıyor, diyor ki genç bir arkadaşımızın kolu kırılmıştı diyor. Onu teselli etmeye çalışıyorduk. O kadar bunalıma girmiş ki. Onu teselli etmeye çalışıyorduk. O anda yanımıza genç birisi geldi. İki kolu da dirseklerinden kopmuştu. Arkadaşımız dedi ki diyor, bu cevap olarak bana yeter. Allah bu kulunu bana ibret alıp şükretmem için gönderdi. Aile geçimsizliklerinde de böyledir. Baktığımız zaman Hazreti Ömer'in yanına geliyor ya birisi. Eşini şikayet etmeye geliyor. Bakıyor ki Hazreti Ömer'in hanımı konuşuyor. Hazreti Ömer hiç sesini çıkarmıyor. Ve o adam kalkıp gidiyor. Hazreti Ömer arkasından birini gönderiyor. Git çağır bakalım, niye geldi, niye gitti diyor. Adam geri döndüğü zaman diyor ki, ey emir el müminin, ben eşimi sana şikayet etmeye gelmiştim ama baktım ki senin başında daha beteri var. Ben de diyor halime şükrettim, geri döndüm. Hazreti Ömer ona diyor ki, ben nasıl halime şükretmeyeyim ki diyor. O mecbur olmadığı halde benim çocuklarımı temizler, üstünü başını. Ondan sonra onları besler, onlara yemek yapar. Ben yokken evimi korur diyor. Ben elbette ona sabredeceğim. Adam da diyor ki, bu cevap olarak bana yeter diyor. Ben de bundan sonra eşime sabredeceğim inşallah diyor. Yine bir hoca efendiye birisi hanımından şikayetçi olmak için gelmiş ve hanımının durumunu uzun uzun hocaya nakledince, sıkıntılarını dile getirince, hoca efendi sonuna kadar sabırla dinlemiş
Ve demiş ki sen benim hanımı nereden tanıyorsun demiş. Biz seninle bacanak olmuşuz. Sen sanki benim hanımın davranışlarını ve ahlakını anlatıyorsun demiş. Ve şikayetçi olan kişi böylece hocadan alacağı cevabı almış oluyor. O musibetin sadece kendinde olmadığını anlıyor. Haline razı olarak boyun eğiyor. İşte bizler evimizde sorun yaşıyorsak daha kötü şeyler yaşayanlar var. Vardır illaki. Eğer biz görmüyorsak ya şükredelim Allah'a. Yani bir de o müminin sıkıntısıyla dertlenebilirdik, öyle değil mi? Herhalde bizler de hani komşunun kocasıyla kavgasından zevk alan tipler değiliz. Ve şükredelim Allah'a ki biz ne kadar kötüysek de daha kötü de olabilirdik. Nimet yönünden de böyledir. Sıkıntı, musibet yönünden de böyledir. Ve şükrederseniz nimetlerimi arttırırım buyuruyor Allah. Biz neye şükredersek Allah o nimeti arttıracak. Evet, hani sık sık bunu dile getiriyoruz ama komşunun eşi karısına çiçek getiriyor olabilir. Ama belki senin eşinin bir gülüşü o çiçeklere bedeldir. Yahut birisi işte eşine böyle takılar falan alıyor olabilir ama belki senin eşinin sana bir bakışı, bir güzel sözü en güzel takılardan daha değerlidir. Allah bilir, biz bilemeyiz.

iyilikleri örtmek ve musibette daha musibetliye, nimette daha eksik olana bakmamak konularını işledik. Hani sıkıntı olarak yaşadığımız şeylerden. Bunların da Kur'an ve sünnetle çözüleceğini, şeytandan Allah'a sığınmak gerektiğini işledik. Bir sonraki programda buluşmak duasıyla Rahman

0: Haftaya Aile Denince programımızın yeni bölümünü dinleyebilirsiniz.
1: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Hakkı işitmek isteyenlerin adresi www.cemrefm.com.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.

Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz. Fecir suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Sonlarına doğru yaklaştık ve Allah-u Teala'nın özellikle insanoğlunun iç dünyasını ele alarak helak olan, geçmişte helak ettiği Firavun'un, Ad kavminin, Semud kavminin, Firavun toplumunun iç dünyasını tahlil ettiği ayeti kerimeleri okumuştuk ve bu ayeti kerimeler konusunda Mekke insanının da uyarıldığını söylemiştik ve suç olarak da özellikle yani dünya malı, dünyayı sevmek. O ayeti kerimelere gelmiştik ve sizin en büyük suçunuz bir defa yani siz yetimi doyurmuyorsunuz. Yetimlere dikkat etmiyorsunuz ve miskinlerin doyurulması konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Ayet-i kerimelerini okumuştuk ve Kur'an-ı Kerim'de sadece bu surede değil birçok sure-i celilede Allah-u Teala'nın bu konu üzerinde ısrarla durduğunu görmüştük ve özellikle tehdit ettiğini. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam da aynı şekilde hadisi şeriflerinde yetim malı yemenin yani en büyük günah-ı kebairden olduğunu söylemişti. Ve ayet-i kerimeler hadisi şeriflerle yetim malını ve miskinleri doyurmamanın cezasını, bunun ne büyük suç olduğunu okumuştuk. Ve devam ediyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ve te'kulûne turâse eklellemme. Ve yiyorsunuz diyor, mirası yiyorsunuz. Yani öyle bir yiyorsunuz ki mirası hiç sormadan, haram, helal, had, hudut tanımadan yani yeter ki size bir şey kalsın. Yani yiyorsunuz diyor. Yani bu geniş bir ayeti kerime. Yani bunun iki türlü şeysi vardır. Helal yesek bile yani yediğimiz yani haram bir tarafa da helal yediğimiz rızka bile dikkat etmemiz lazım. Yani çok yemememiz lazım. Yani öyle velev ki bize miras düşmüş olsa bile yani bu mirasın üzerine konmak, fakiri düşünmemek, fukarayı düşünmemek, başkalarını düşünmemek, sadece abanmak, üzerine abanmak. Allah-u Teala böyle kelimeler kullanıyor burada. Yani sadece haram helal meselesi değil aziz ve muhterem izleyenlerim. Ve devam ediyor ayet-i kerimeler birbirlerini destekliyor. Ve tuhibbûne l-mâle hubben cemmâ. Yani siz malı çok seviyorsunuz. Mal yığmayı, üst üste yığmayı öyle seviyorsunuz ki buyuruyor. Dikkat ederseniz muhterem izleyenlerim, bu ilk inen surelerde Allah-u Teala insanoğlunun dikkatini çekiyor. Yani hemen şu aklımıza küçük sureler geçsin. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِلُوا لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اِلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ. Yani vay o, vay o hümezenin, lümezenin haline. Uzun gider inşallah, yeri gelince açıklarız ama en büyük özellikleri nedir? Başkalarını çekiştiren, başkalarını eziyet eden ama bu arada dünya malını da biriktirdikçe biriktiren, desteledikçe desteleyen, saydıkça sayan ve kuya dünya malıyla birlikte ebedileşeceğini zanneden, ölümsüzleşeceğini zanneden insanlar. Evet, o şekilde uyardığı gibi burada da ve tuhibbune l-male hubben cemma. Yani malı öyle seviyorsunuz ki yığarcasına yığıyorsunuz ve öyle seviyorsunuz. İşte Allah'ı gazaba getiren olay budur. Muhterem izleyenlerim, yani buradan şuraya geçebiliriz. Bir insanı bekleyen en büyük felaket budur. Dünyayı sevmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hubbu dünya ra'su kulli hatiyetin. Dünya muhabbeti var ya bütün hataların başıdır. Yani eğer siz dünyayı seviyorsanız, dünya malını seviyorsanız sizin yapmayacağınız hata yok. İyi düşünün. Veya bir insan düşününüz ki dünya malını aynen Allah-u Teala'nın söylediği gibi seviyor. Ve tuhibbûne l-mâle hubben cemmâ. Öyle seviyorsunuz ki dünya malını, bu uğurda yapamayacağınız hata yok. Öyle ya. Öyle değil mi? Şöyle bir düşününüz. Yani üzmeyeceğiniz, küstürmeyeceğiniz, yani daha da ileri giderek canına kastetmeyeceğiniz, yani hiç kimse yoktur.
Yani yeter ki dünya malı sizin kalbinize bu şekilde girsin, bütün hataları işletir size. Onun için Allah-u Teala uyarıyor, dikkat edin diyor. Ve تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا Yani sevdikçe seviyorsunuz. İşte sizi mahveden budur buyuruyor. Ve geçmiş ümmetleri de, sizleri de mahvedecek olan en büyük tehlike dünyayı sevmek, dünya malını sevmek ve sevdikçe sevmek. Ve bu arada tabii sevdikçe ne yapacaksınız? Başkalarına zulmedeceksiniz. Onu elde etmek için, madem seviliyor, madem elde ettiniz, elden kaçırmamak için veya elde etmek için yapılmayacak bir hata yok. Münafıklığı da onun için yaparız, yalanı da onun için söyleriz, üçkağıtçılığı da onun için yaparız. Yani yaparız da yaparız. Efendimizin buyurduğu gibi, yani bütün hataların başı dünyayı sevmektir. Ve Allah-u Teala burada ayeti kerimesiyle, yani öylesine güzel bir ayeti kerime ki okunuşunda bile illa Arapça bilmenize gerek yok. Dikkat edin. Ve tuhibbûne l-mâle hubben cemmâ. Ayrıca bir de işin içerisinde Kur'an-ı Azimüşşan'ın mucizül beyan oluşu var. Yani gerçekten Rabbim bizi ancak bu kadar uyarabilir. Ve iş burada bitiyor. Siz böyle misiniz? O halde bekleyin tehlikeyi. Nedir? Kella. Hayır. Hayır. Yani yanlış yapıyorsunuz. Yani yanlış yapıyorsunuz. Kella. İzâ dükketil ardu dekken dekke. Bu böyle ebedi gitmeyecek. Şu üzerinde durduğunuz dünya, sevdiğiniz dünya, sevdiğiniz mallarınız, mülkleriniz, atlarınız, arabalarınız var ya, işte bu onu üzerinde taşıyan bu toprak, bu dünya, bu yeryüzü var ya, bir gün didik didik olacak, paramparça olacak. Bir gün tuz buz olacak bu dünya. Bu dünyanın akıbeti budur. Evet, kella izâ dükketil ardu dekken dekka. Yani düşünün, böyle bir zaman gelecek. Öyle bir zaman gelecek ki, yani dünya paramparça, bu dünya son bulacak. E o halde sonu olan, yani ebedi olmayan bir şey nedir? Niye böyle gönül bağlıyorsunuz? Niye ondan dolayı tağutlaşıyorsunuz? Niye ondan dolayı azıyorsunuz, tuğyan ediyorsunuz, başkalarına zulmediyorsunuz, yetimi, fakiri gözetmiyorsunuz? Sonu belli bir dünya, paramparça olacak bir dünya. Evet, öyle bir sahne gelecek, öyle bir gün gelecek ki kella izâ dükketil ardu dekken dekka ve câe rabbuke vel melekü saffen saffa. Ve bir gün melekler saf saf olacak ve Rabbin emri tecelli edecek, Rabbin emri gelecek, tahakkuk edecek, gerçekleşecek. Yani öyle bir kıyamet kopacak ki ve o kıyametten sonra evet, melekler saf saf gelecekler ve Allah'ın emri tahakkuk edecek. Bu ayet-i kerimeye başka anlamlar verenler de var veya zahiri yönden işte burada Rabbin gelecek diyenler vardır ama biz o tartışmalara girmiyoruz. Allah-u Teala'nın emri tahakkuk edecek ve bir gün bu dünya uğruna birbirini öldürdüğümüz şu dünya, fakiri gözetmediğimiz sevdasından dolayı, muhabbetinden dolayı, yani fakiri fukarayı gözetmediğimiz, yedikçe yediğimiz, gözümüzü yumup yediğimiz, kimseyi düşünmediğimiz bu dünya var ya, bir gün öyle son bulacak ve sadece dünya son bulmayacak ve bir gün Allah ile karşılaşacağız. Allah-u Teala ile karşı karşıya geleceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne lâ yercûne liqâena ve radû bil hayâtid dünyâ vetme'ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûne ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Yunus suresinin hemen ikinci sayfasında Allah-u Teala buyuruyor ki o bizimle karşılaşmayacaklarını zannedenler var ya, bir gün bizimle mülaki olmayacaklarını zannedenler, bizimle karşılaşmayacaklarını zannedenler ve bu dünya hayatıyla 50-50 olanlar, bu dünya hayatını sevenler, her şeyi bu dünyadan ibaret zannedenler, her şeyin en güzelinin bu dünyada olduğunu zannedenler ve bununla tatmin olanlar, buna razı olanlar, bunun üzerine yatanlar var ya ve bizim ayetlerimizden gafil olanlar var ya,
İşte onlar için bir cehennem hazırlanmıştır ve yaptıkları amellerinin karşılığı olarak o cehenneme mutlaka ulaşacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Başka ayeti kerimelerinde Yunus suresinde ve işte burada da o fotoğrafı biraz daha açıyor. Dikkat edin ey dünyaya böyle bakanlar, bir gün Allah ile karşılaşacaksınız. Meleklerin saf saf olduğu o kıyamet günü Allah'ın emriyle karşılaşacaksınız. Allah ile mülaki olacaksınız. Onun için bırakın şu basit şeyleri, bırakın şu basit dünyayı, bırakın şu basit bir dünya için birbirinize yaptığınız zulmü, bırakın siz gariplerden yana olun, siz miskinlerden, fakirlerden, yetimlerden, öksüzlerden yana olun, onları düşünün. Kendinizi düşünmeyin ki onlara vereceğiniz güzellikler, iyilikler ebedi olacaktır. Ama benim zannettiğiniz, dört elle sarıldığınız şeylerin hepsinin bir gün son bulduğunu göreceksiniz. Evet, öyle bir gün olacak ki o zaman ne olacak? Evet, vecihe bi cehennem. Ve cehennem getirilecek. Cehennem getirilecek. Birçok ayet-i kerimeden anladığımıza göre cehennem mevcut. Yaratılmıştır. Ve bürrizetil cahim. Hortlayacak sadece tabir caizse. Yani hani hortlama derler ya, aynen öyle. Yani birdenbire barizleşecek. Birdenbire belirecek önümüz. Allah Allah, buradaymış ya. Cehennem çok yakınımızdaymış. Cehennem çok çok yakınımızdaymış ve birdenbire var olacak. Birdenbire barizleşecek. Birdenbire kendini ibraz edecek. Cehennem veci'e bi cehenneme. Cehennem getirilecek ve o zaman o cehennemi görünce insanoğlu ne diyecek? Yetezekkerul insanu, insan hatırlayacak. Ha, halt etmişim, özür dilerim, yanlış yapmışım. Ben dünyada yanlış yapmışım. Yanlışlarını hatırlayacak. Yaptıkları bütün, özellikle sadece yaptıkları yanlış değil, girdiği yolun tamamen yanlış bir yol olduğunu, çıkmaz bir yol olduğunu görecek, hatırlayacak. Ama ve enna lehu zikra, ne işe yarayacak ki diyor Allah-u Teala. Bu hatırlama hiçbir fayda vermeyecek. Hatırlayacak, evet. Cehennemi görünce her şeyi hatırlayacak. Dünyadaki yaptığı her şeyi hatırlayacak. Ben bu misali çok veririm. Aziz ve muhterem izleyenlerim, yani hepimizin başına gelmiştir böyle ölüm tehlikesiyle karşılaştığımızda, mesela bir trafikte tam karşıdan bir şeyler gelirken veya ne bileyim böyle tam insanoğlu ölümle burun buruna geldiğinde, yani bütün ömrü aynı anda gözünün önüne geliyor. Yani ta çocukluğundan beri her şey öylesine gözünün önüne geliyor ki burada da öyle hatırlayacak diyor. Ama hatırla, ne olacak ki hatırlasa diyor. Ve enna lehu zikra. Ne yapacak diyor. Hatırlayıp da ne yapacak? Bir fayda mı sağlayacak? Hayır. Geldi geçti her şey. Hatırlayacak ama, eyvah diyecek ama, yekulu ya leyteni kaddemtü li hayati. Eyvah diyecek. Eyvah. Ben hayatımı, yani hayatımı mahvetmişim. Keşke yani şu günler için bir şeyler gönderseydim. Yani bugün için hiçbir şey göndermemişim. Buraya bir azık göndermemişim. Beni kurtaracak hiçbir amelim, hiçbir davranışım, hiçbir güzelliğim yok, hiçbir şeyim yok diyecek. Ama iş işten geçecek. Eyvah diyecek, vah diyecek. Keşke keşke şunları da yapsaydım diyecek. Ama biliyorsunuz keşke biraz daha şeytanın sözüdür. İnsana yakışmaz. Akıllı insan keşke kelimesini kullanmamalıdır. Ve keşke demeden önce, keşke demeden önce uyanmalıdır. Ve onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, evet biz Sure-i Celile'nin, yani sohbet yapıyoruz, tefsirini yapıyoruz ama Rabbimden niyazım şudur. Bunu pratik hayatımıza aktarabilelim. Yani eğer aktarmazsak sadece, yani birimiz söylemiş, birimiz konuşmuş, iyi konuşmuş veya eksik konuşmuş, sadece işin bu yönüne bakarsak, yani yanlış bir şey yapmış oluruz. Allah-u Teala bizim içimizden dünya muhabbetini çeksin, alsın Rabbim. Dünyayı bize sevdirmesin. Bize ahireti, ebedi olanı. Vel ahireti hayrun ve ebka kanununu bize hatırlatsın. Gerçeğini bize hatırlatsın. Ve biz ebedi, güzel şeyleri sevelim. Nedir şu sevdiğimiz, uğruna birbirini boğazladığımız veyahut da kötülük yaptığımız şeyler. Evet, Allah-u Teala bu anlamda
Bizim günümüzü günümüzden iyi getirsin, bize adım attırsın, bizim kalitemizi, kalifiyemizi, seviyemizi yükseltsin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize.

Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi sona erdi. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi sona erdi.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim, halk

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Muntel behevra kabu verisi kada bedrinu cihel herçen evin. Nimet ahvada konserveye bir giyin. Dema un cihevra düşmen bun. Ve vakti eskiren hasna beyna dilewe. Nijar un bakan ciyavi cihevra bun bira. Un leber çareke adır bun. Fada ve cihel askı. Her vaha Allah ayet-i fajvara diyar dike da kuvan hidayet edin. Sureti Ali İmran.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11 00.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Tam 98 Cemre FM.
2: Allah.

bize. Ahd etmiş karanlık başlamaz söze. Kelimeler güdük yetişmez dize. Yüreğim, yüreğim kor oldu getir efendim. Yüreğim kor oldu getir efendim.

dağlara kar düşmüş, yüreğe ateş. Zalim yürek yakar, vurulur kardeş. Ne dizde takat var, ne elde ateş. Kurşun mevzi bilmez, gitti rehberim. Kurşun mevzi bilmez, gitti rehberim.

0: Yüreğinizin sedası. Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Sedanızın yankısı. Tam 98. Cemre FM.
1: Sakın unutmayın. Şu anda her ne yapıyorsanız ve her neredeyseniz Allah sizinle birliktedir. Sizi her an görür ve size şah damarınızdan daha yakındır. Sakın unutmayın. Allah her şeyi sarıp kuşatmıştır ve yakında mutlaka ona döneceksiniz.

0: kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne.
1: Hayat yağmurda saklanır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklanır. Kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklanır. Hayat Irak'ta saklıdır. Nur kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklıdır. Hayat Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklanır. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşüncelerde. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: Dördüncü ismini dinleyeceksiniz.
2: Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 26 ayettir. Gâşiye, kaplayan, saran demek olup, korkusuyla bütün insanları sarıp kapladığı için kıyametin sıfatlarından biri olmuştur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Hel etâke hadîthul gâşiye.
2: Gâşiyenin dehşeti her tarafı saracak olan o felaketin mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun.
3: Vucûhun yevmeidin gâşiye.
2: Yüzler vardır, o gün yere eğilmiştir, zelildir.
3: Âmiletun nâsibe.
2: Yorgundur, bitkin mi bitkindir.
3: Taslâ nâran hâmiyeten tusgâ min aynin âliye.
2: Kızgın ateşe girerler, susayınca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler.
3: لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ
2: Yiyecekleri sadece bir dikenden ibarettir.
3: لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ
2: Bu diken ne besleyicidir ne de açlığı giderir.
3: وَجُوعٍ

0: Ama yüzler vardır, o gün mutludur. Emeklerinin neticesini almadan ötürü gayet memnundur. Pek üstün ve pek muteber bir cennettedir.
1: لَا تَسْمَعُ ف۪يهَا لَاغِيَةً ف۪يهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ
0: Orada hiç boş söz işitmezler. Orada akan berrak pınarlar,

0: Orada üstün kıymetli tahtlar, hazırlanmış kadehler, dizilmiş koltuklar, yastıklar, yayılmış halılar ve döşemeler.
1: اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
0: O kâfirler bakıp düşünmezler mi? Mesela deve nasıl yaratılmış?
1: وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ
0: Gök nasıl kurulup uçsuz bucaksız yükseltilmiş?
1: وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ
0: Dağlar nasıl da yeri tutup dengeleyen direkler halinde dikilmiş?
1: وَاِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
0: Yeryüzü nasıl yayılıp hayata elverişli kılınmış?
1: فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ
0: İşte böyle. Sen insanları irşada devam et. Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir. Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin.
1: اِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ
0: Lakin kim ki imana sırtını döner ve inkar eder, Allah da onu en büyük cezaya çarptırır.
1: اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ
0: Elbette onların dönüşü bize olacaktır. Elbette hesaplarını görmek de bizim işimiz olacaktır. Fecr Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 30 ayettir. Bu sure adını birinci ayetinde geçen ve sabah aydınlığı manasına gelen fecr kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ
0: Fecre, o 10 geceye, çifte ve teke, akıp giden geceye yemin olsun ki, kıyamet gelecektir.
1: هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ
0: Nasıl bunlarda aklı olan için yemin değeri vardır değil mi?

0: أبو الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد.
1: Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Ad milletine, vadideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Bütün bunlar bulundukları ülkelerde azdıkça azdılar.
0: فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ.
1: Oralarda fesat ve bozgun çıkarıp nizamı altüst ettiler. Bu yüzden senin Rabbin de onların üstüne azap kamçıları yağdırdı.
0: اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.
1: Çünkü Rabbin hep gözetlemededir.

Rabbi insanı denemek için ona değer verip nimetlere gâg edince o, Rabbim hakkım olan ikramı yaptı der.

Hayır, siz Allah'tan hep ikramı devam ettirmesini istersiniz ama yetime değer vermezsiniz. Muhtaçları doyurmaya teşvik etmezsiniz.

Mirasları helal haram demeden ne gelse yersiniz. Mal mülk sevgisi ise bütün benliğinizi kaplamış.

Hayır, bu yaptıklarınız kesinlikle yanlış. Dünya sarsılıp parça parça döküldüğü zaman, Rabbinin emri gelip melekler de saf saf geldikleri zaman,

0: Ve cehennemin getirildiği gün, insan işi anlar o gün. Ama anlamasının ne faydası var o gün?
1: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
0: Keşke sağlığımda bu hayatım için hazırlık yapsaydım, der.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ
0: İşte o gün, onun ettiği azabı kimse edemez.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ
0: Onun vurduğu bağı kimse vuramaz.

0: Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabbinden razı, o senden razı olarak dön Rabbine. Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime. Beled Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 20 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: La uqsimu bihadal balad ve ente hillun bihadal balad.
0: Hayır. Gerçek kâfirlerin dediği gibi değil. Bu şanlı belde hakkı için. Senin bu beldeye girişin hakkı için. Hem o değerli baba, hem o değerli evladının hakkı için. Biz insanı imtihan ve çile ile içli dışlı yarattık.
1: اَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا.
0: O insan, kendi üzerinde kimsenin güç sahibi olmadığını mı sanır? Ben yığınla servet tükettim diye övünüp durur.
1: اَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ.
0: Kendisini gören olmadığını mı sanır? Biz ona görmesi için gözler, gönlüne tercüman olacak dil ve dudaklar vermedik mi? Ona hayır ve şer yollarını göstermedik mi?
1: فَلَقُتَحَمَ الْعَيْنِ

0: qarabah.
1: Fakat o sarp yokuşu aşmaya çalışmadı. Böyle yaparak verilen nimetlerin şükrünü eda etmedi. Sarp yokuş bilir misin nedir? Sarp yokuş, bir köleyi, bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır. Kıtlık zamanında yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetimi,
0: اَوْ مِسْك۪ينًا ذَا مَتْرَبَهُ
1: ya da yeri yatak, göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir yeri olmayan fakiri doyurmaktır.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ
1: hem sarp yokuş, gönülden iman edip, birbirlerine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır.
0: اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
1: İşte hesap defterleri sağ ellerine verilecek olanlar bunlardır.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ
1: Ayetlerimizi inkar edenlerin hesap defterleri ise sol ellerine verilecektir. Onların cezası da kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış ateş deposuna konulmak olacaktır. Şems suresi Mekke'de indirilmiş olup 15 ayettir. Adını ilk ayetinde geçip güneş anlamına gelen şems kelimesinden almıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
1: Güneş ve onun aydınlığı hakkı için.
0: وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا
1: Onu izlediği zaman ay hakkı için.

0: sakınma yolu ilham eden hakkı için ki, nefsini maddi ve manevi kirlerden arındıran felaha erer. Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar.
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِنْ بَعَثَ أَشْقَاهَا
0: Azgınlığı yüzünden Semud milleti, Resullerinin bildirdiği gerçekleri yalan saydı. Bir ara onların en azılı olanları öne atıldığında, bu yalanlamaları iyice şiddetlendi.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقِيَاهَا
0: Elçileri ise kendilerine mucizevi olarak verilen Allah'ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın, dedi.
1: فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا
0: Fakat onlar o peygamberi yalancı sayıp deveyi kestiler. Allah da böylesi suç ve isyanları sebebiyle azap indirdi. Onları yerle bir etti.
1: وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا
0: Bunun sonucundan da asla endişe etmedi. Leyl Suresi Mekke'de indirilmiş olup 21 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçip gece anlamına gelen Leyl kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
1: Karanlığıyla ortalığı bürüdüğü zaman, gece hakkı için, açılıp parladığı zaman, gündüz, erkeği de dişiyi de yaratan, kudret hakkı için ki, sizin işleriniz çeşitli.

Malını Allah yolunda harcayıp, ona saygı duyarak haramdan sakınan, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi tasdik eden kimseyi, biz de en kolay yola muvaffak ederiz.

0: Cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp, Allah'tan müstağni gören, o en güzel kelimeyi, kelime-i tevhidi yalan sayanı ise, en güç yola sardırırız.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى
0: O, aşağıya doğru yuvarlanırken, malı kendisine hiç fayda etmez.
1: اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْاُولَى
0: Doğru yolu göstermek elbette bizim işimizdir. Ahiret gibi dünya da elbette bize aittir.

0: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyarıyorum. O ateş ki dini yalan sayan ve ona sırtını dönenden başkası oraya girmez.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى.
0: Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur.
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى.
0: O, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez. Verdiğinden ötürü hiç kimseden mükafat da beklemez.

0: sadece ve sadece Yüce Rabbini razı etmek ister. Kendisi de ukbada elbet hoşnut olur. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 11 ayettir. Duha, güneşin kuşluk vaktindeki parlak haliyle ortalığa verdiği aydınlığa denir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Güneşin yükselip en parlak halini aldığı kuşluk vakti hakkı için, sükûnete erdiği dem gece hakkı için ki, ey Resûlüm, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da, elbette senin için her zaman işin sonu başından daha hayırlıdır.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
0: Elbette Rabbin sana ileride öyle ihsan edecek, ta ki sen de ondan ve verdiğinden razı olacaksın.
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى.
0: Seni yetim bulup barındırmadı mı?

0: Seni dinin hükümlerinden habersiz bulup, seçerek dosdoğru yola koymadı mı? Seni muhtaç bulup, ihtiyacını gidermedi mi? Öyleyse, sakın yetimi güçsüz bulup, hakkını yeme. Sakın onu küçümseyip üzme.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
0: İsteyene de kaba davranma, onu azarlama.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
0: Rabbinin nimetlerini ise durmayıp söyle. İnşirah Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Alam neşrah leke sadrake ve vada'na anke vizrake allazî enkada zahrak.
0: Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Senin belini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi?
1: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
0: Hem senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki güçlükle beraber kolaylık vardır. Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır.
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: O halde bir işi bitirince hemen başka işe giriş, onunla uğraş. Hep Rabbine yönel, ona yaklaş. Tin Suresi Mekke'de indirilmiş olup 8 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
0: İncir ve zeytin hakkı için, Sina Dağı hakkı için, bu emin belde hakkı için ki,
1: لَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
0: Biz insanı en mükemmel surette yarattık.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
0: Sonra da onu en aşağı derekeye düşürdük.

0: Ancak iman edip güzel ve makbul işler yapanlar müstesnadır. Onlara ise hiç eksilmeyen bir mükafat vardır.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
0: Bütün bunlardan sonra ey insan, senin mahşere ve hesaba inanmana hangi engel kalabilir? Allah hakimlerin hakimi değil midir? Alak suresi. Mekke'de indirilmiş olup 19 ayettir. Bu kelime yapışkan, asılıp tutunan şey demek olup, bundan maksat insanın ana rahminin cidarına yapışan döllenmiş bir hücreden yaratıldığını hatırlatmaktır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.
0: Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı rahim cidarına yapışan bir hücreden yaratan.
1: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
0: Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir.
1: Kellâ innel insâne leyatgâ arra'âhu istagnâ.
0: Hayır, Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kâfir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar.
1: اِنَّ اِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى.
0: Ama dönüş elbette Rabbinedir.
1: اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَى عَبْدًا اِذَا صَلَّى.
0: Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye.
1: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى.
0: Ne dersin? O hidayette olsa ve Allah'ı sayıp ona karşı gelmemeyi tavsiye etse ne iyi olurdu.

0: خاطئة.
1: Ne dersin, okul dini yalan saysa ve haktan yüz çevirse iyi mi olurdu? O bilmiyor mu ki Allah olan biten her şeyi görür? Hayır, hayır. Olmaz böyle şey. Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz.
0: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
1: İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın. Biz de zebanileri çağırırız. Hayır, ona boyun eğme. Rabbine secde et, ona yaklaş. Kadir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Kadir, mevki, şeref, değer, azamet manalarına gelir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Kadr.
1: Biz Kur'an'ı indirdik Kadir Gecesi. Bilir misin nedir Kadir Gecesi?
0: Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr.
1: Bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece Rablerinin izniyle ruh ve melekler her türlü iş için iner de iner.
0: Selamun hiye hattâ matla'il fecr.
1: Artık o gece bir esenliktir gider. Ta tan ağarana kadar. Beyyine suresi. Medine'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen El-Beyyine, açık ve kesin delil kelimesinden almıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ
1: Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kafirler, kendilerine o açık ve kesin delil gelmedikçe, inkârlarından ayrılacak değillerdi.
0: رَسُولٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً ف۪يهَا كُتُبٌ قَيِّمَةً
1: O kesin delil de, içinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden, tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir Resul'dür.
0: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ
1: Ehl-i kitap mensupları, o kesin delil gelinceye kadar bu konuda ihtilaf etmemişlerdi.
0: وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ

Halbuki onlara şirkten uzak olarak yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, dosdoğru din budur.

0: Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kâfirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar bütün yaratıkların en şerlisidirler.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
0: Ama iman edip, makbul ve güzel işler yapanlar ise, bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır.

0: Bunların Rableri nezdindeki ödülleri, içinden ırmaklar akan, hem de devamlı kalmak üzere girecekleri Adn cennetleridir. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu rıza makamı da Rabbine saygı duyanlarındır. Zilzal suresi Medine'de inmiş olup 8 ayettir. Deprem manasına gelmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İza zulziletil ardu zilzalaha.
0: Yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman.
1: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا
0: ve yer, bağrındaki ağırlıkları çıkardığı zaman, insan şaşkın şaşkın, ne oluyor buna dediği zaman,
1: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
0: İşte o gün yer, üstünde olan biten her şeyi anlatır.

0: هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ.
1: Vay haline her hümeze ve lümezenin. Böylesi mal yığar ve onu sayar durur.
0: يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ.
1: Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır.
0: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ.
1: Hayır, vazgeçsin bu hülyadan. Malı kendisini kurtaramaz. Mutlaka o hutameye atılır.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ.
1: Bilir misin hutame nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir.
0: اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ.
1: Bir ateş ki ta kalplere kadar işleyip yakar.
0: اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ.
1: Bu ateş mahzeninin kapıları onların üzerlerine kapatılacaktır. Kendileri de uzun sütunlara bağlı bırakılacaklardır. Fil suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 5 ayettir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Rabbinin ashab-ı file ettiklerini görmedin mi? Onların hile ve düzenlerini boşa çıkarmadı mı?
1: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ
0: Üzerlerine ebabili, sürü sürü kuşları salıverdi. Bunlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
0: Derken onları kurt yeniği ekin yaprağına çeviriverdi. Kureyş Suresi Mekke'de indirilmiş olup 4 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: لِإِلَافِ قُرَيْشِ
0: Kureyş'in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için
1: إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
0: Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş olmak için
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
0: Yalnız bu evin, Kâbe'nin Rabbine ibadet etsinler.

0: kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rablerine kulluk etsinler. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 7 ayettir. Adını yardımlaşma manasına gelen son ayetinden ve sureye genel olarak hakim olan konudan almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: أَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ
0: Baksana şu dini, mahşer ve hesabı yalan sayana. O yetimi şiddetle itip kakar.
1: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينِ
0: Muhtacı doyurmayı hiç teşvik etmez.
1: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
0: Vay haline şöyle namaz kılanların.
1: اَلَّذِينَ

0: namazlarından gafildirler. Kıldıkları namazın değerini bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler. İbadetlerini gösteriş için yapar, zekat ve yardımlarını esirger, vermezler. Kevser Suresi. Mekke'de nazil olan bu sure, Kur'an-ı Kerim'in, vahyin başlangıç döneminde indirilen surelerindendir. Kur'an'ın en kısa suresi olup, 3 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnna a'taynakel kevser.
0: Biz gerçekten sana verdik Kevser.
1: Fasalli li rabbike venhar.
0: Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver.
1: İnne şâni'eke huvel ebter.
0: Doğrusu seni kötülüyendir Ebter. Kafirun Suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 6 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ
0: De ki, ey kafirler!
1: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
0: Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz.
1: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
0: Ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
0: O halde sizin dininiz size, benim dinim bana. Nasr Suresi. Mekke'de nazil olan sure 3 ayettir. Zafer manasına gelen Nasr Suresi adını ilk ayetinden almaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ
0: Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman
1: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا
0: Ve insanların kafile kafile Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
0: Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan af dile. Çünkü o tevvaptır, tövbeleri çok kabul eder. Tebbet, Mesed Suresi. Ayrıca Mesed veya Leheb Suresi olarak adlandırılan bu sure, Mekki dönemin başlangıcında nazil olan surelerdendir. 5 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe mâ aghnâ anhu mâluhu ve mâ kesebe.
0: Kurusun Ebu Leheb'in elleri, zaten de kurudu. Ona ne malı, ne de yaptığı işler fayda verdi.

0: mesed.
1: O, alev alev yükselen ateşe girecek. Eşi de boynunda bükülmüş urgan olarak o ateşe odun taşıyacak. İhlas Suresi, Mekke'de nazil olmuş olup 4 ayettir.
0: قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ لِلّٰهُ الصَّمَدُ
1: De ki, O Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. Allah Samet'tir.
0: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدُ
1: Ne doğurdu, ne de doğruldu. Ne de herhangi bir şey ona denk oldu. Felak Suresi, Mekke'de nazil olmuş olup 5 ayettir. Medine'de nazil olduğunu kabul edenler de vardır. Adını ilk ayetinde geçip, sabah manasına gelen felak kelimesinden almıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ
1: De ki, sabahın Rabbine sığınırım.
0: مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ
1: Yarattığı şeylerin şerrinden.
0: وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبُ
1: Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.
0: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدُ
1: Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Nas Suresi, Mekke'de nazil olmuş olup 6 ayettir. Adını ayet sonlarında tekrarlanan ve insanlar manasına gelen Nas kelimesinden almıştır.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ
1: De ki, insanların Rabbine, insanların yegane hükümdarına, insanların İlahına sığınırım.
0: Min şerril vesvasil hannas.
1: O sinsi şeytanın şerrinden.
0: Ellezî yuvesvisu fî sudurin nâs.
1: O ki, insanların kalplerine vesvese verir.
0: Minel cinneti ven nâs.
1: O şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da.
2: Otuzuncu cüzün 3. ve 4. ismini dinledim.

0: Meali Hatim sona erdi. Meali Hatim sona erdi.
1: Bu radyoda Ağabey Hayat var.
2: Cemre FM tam 98.

0: Dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

Namlunun hışmına tutsak olmuştu gözler. Göklerde esaretin hüznü vardı. Utancın gözyaşları gibiydi yağmur. Yorgun tarih, kanlara bulanmış tertemiz bedenleri sayarken, Burak bir çöl rüzgarının senfonisinde çaresizliğin feryatlarını duyar gibiydi. Oysa suskunluk, gözyaşlarıyla kutsanmış mazlum öfkesinin fırtınalarını gizliyordu. Elveda, elveda hüzün, şerefli bir direniştir ufukta gülen. Kaybol, kaybol ihanetin kancık iklimi. Şimdi özlem, en delişmen çığlığıyla hücum ediyor gözlerimize. Ve bir yürek, büyüdükçe büyüyor, gözleri kamaşıyor Moskov'un. Ağıtlar yükselirken emperyalist medyadan, dağların bağrında ay avına çıkıyor güzellik savaşçıları. Ey Şamil, Kafkasya'nın korkusuz arslanı, yiğit imam, senin özgürlük çağrına lebbeyk dedi dört bir yanda yiğitler, lebbeyk dedi bir cevher. Kavga yürek ister ey cevher, sevda ister delicesine, iman ister. Ey cevher, özgürlüğe adanmış güzel mücahit, bil ki senin de sanınla büyüyecek çocuklar. Şehadetin direniş tohumları serpecek dört bir yanına dünyanın. Bil ki toprak bir coşkun cezbenin gülümseyişinde sana selam duruyor. Selam olsun, selam olsun sana ve tüm şehitlere.

0: de ava hayati heye.
1: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
2: Tam 98. Cemre FM.

0: geçmişiz yardan, anadan serden. Çile var, gurbet var, hicret var bizde.
1: Vazgeçmişiz yardan, anadan.